karşıma çıktın sevda yolunda. Ben seni görmenin hatasındayım. Hasretine mahkum ettim kalbimi.

Beni bilen herkese and olsun ki bu aşkın sonu ister karanlık bir zindan, ister zulüm, ister ölüm olsun. Seni almadan senden vazgeçmem ben. Seviyorum işte.

Coşku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

yan yana gelmemiz suç sayılsa da, hayalini sarmak yasak değil ya, ellerini tutmak suç sayılsa da, resmini koklamak

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 019 0549 740 9523.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
1: Ben kaç gündür uyumuyorum biliyor musun? Bilmezsin tabii. Nereden bileceksin? Arayıp sordun mu var? Sorsan bilirdi tamam mı? Aradın sordun ama ben ne dedim? Dinlemedi. Ne

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a ilk adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat reklamları sondu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442 Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.

0: Mersin'de, Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astroba Fitness Club seni bekliyor.
1: Beckbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beckbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
0: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 019 0549 740 9523.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
4: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
5: Frekansınız 105 olsun.

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan, cinayete kurban gittiği değerlendirilen Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı. Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasında aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 32 sanığın yargılandığı davada verilen kararlar istinafa taşındı. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararlarına yönelik yapılan itirazları reddederek verilen cezaları aynı şekilde onadı. Kocaeli merkezli 23 ilde internet siteleri üzerinden sahte araç kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden 35'i tutuklandı. Soruşturmada suçtan elde edildiği değerlendirilen para trafiğinin mali suçları araştırma kurulu verilerine göre yaklaşık 954 milyon 974 bin lira olduğu saptandı. Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 103 şüpheliden 66'sı tutuklandı. Şüphelilerin 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya liderleri Batı Şeria'daki duruma ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. İsrail'in bölgedeki yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada Tel Aviv yönetimine yerleşim alanlarını genişletmeye son verme çağrısı yapıldı. Antalya'da oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda da sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım, hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Camiamızın her bir ferdine çağrımdır, bu seneye hep beraber damga vuralım dedi. Euroleague Final Four yarı finalinde Valencia Basket'te Real Madrid'in karşılaştığı maç 105-90 Real Madrid lehine sonuçlandı. Bu sonuçta yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek eleyen Olympiakos'un finaldeki rakibi Real Madrid oldu. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü saat 21'de Atina'da oynanacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında kalan bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun. Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta, bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.

0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, ilk adım Samsun. Instagram, Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Bekbars PPF kaplama, aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan, cinayete kurban gittiği değerlendirilen Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı. Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasında aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 32 sanığın yargılandığı davada verilen kararlar istinafa taşındı. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararlarına yönelik yapılan itirazları reddederek verilen cezaları aynı şekilde onadı. Kocaeli merkezli 23 ilde internet siteleri üzerinden sahte araç kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden 35'i tutuklandı. Soruşturmada suçtan elde edildiği değerlendirilen para trafiğinin mali suçları araştırma kurulu verilerine göre yaklaşık 954 milyon 974 bin lira olduğu saptandı. Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 103 şüpheliden 66'sı tutuklandı. Şüphelilerin 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya liderleri Batı Şeria'daki duruma ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. İsrail'in bölgedeki yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada Tel Aviv yönetimine yerleşim alanlarını genişletmeye son verme çağrısı yapıldı. Antalya'da oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda da sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım, hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Camiamızın her bir ferdine çağrımdır, bu seneye hep beraber damga vuralım dedi. Euroleague Final Four yarı finalinde Valencia Basket'te Real Madrid'in karşılaştığı maç 105-90 Real Madrid lehine sonuçlandı. Bu sonuçta yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek eleyen Olympiakos'un finaldeki rakibi Real Madrid oldu. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü saat 21'de Atina'da oynanacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında kalan bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
2: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
3: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
4: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
5: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540-732-3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, selamlar olsun alemdeki tüm güzel dinleyenlerimize. 105.0 Tutku FM'de bizleri kulak verip dinleyen tüm gönül dostlarımız hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İsa ile hafta sonu bir haftanın ardından yine sizlerle birlikteyiz. Artık Kurban Bayramı da yanaşıyor. Salı günü Arife, Çarşamba günü bayram. Şimdiden güzel bir bayram diliyorum. Allah'ın niyetlerinizi kabul eylesin. Keseceğiniz kurbanları, niyetlerinizi kabul etsin diyelim. Her zaman olduğu gibi güzel bir Orhan Baba şarkısıyla, Babalar Resitali ile program başlıyor. Sizler de mesajlarınızı göndermek isteyenler 0542 744 6555'ten WhatsApp üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İsa ile hafta sonu başladı. Güzel bir Orhan Baba klasiği, unutulmaz bir eseriyle İsa ile hafta sonu başladı.
1: İsa ile hafta sonu.
2: Tutku FM.

0: oldu.
1: Evet, dediğimiz gibi mesajlar gelmeye başladı. Birazdan mesajları okuyacağım. 0542 744 65 55'ten WhatsApp üzerinden bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ferdi Baba'yla devam ediyoruz.

0: Disiplin Değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
2: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
4: İsa'yla hafta sonu.
5: Tutku FM.

Devam ediyoruz. Birlikteliğimize reklamların ardına güzel bir İmparator şarkısı buluşturmuş olduk. Bu arada mesajlarınız da gelmeye başladı. Arada bir kesinti oluyor. Şu an ekipler bakıyor. Birkaç gündür böyle bir sıkıntı var. Kısa bir kesinti olup sonrasında yayın geliyor ama inşallah en kısa zamanda düzelecek. Haberiniz olsun diyelim. Almanya'dan Metin Olgaç. Metin abi selamlar göndereyim. Selamünaleyküm İsa kardeşim demiş. O da seni güzel bir yaz havasında bahçemde keyif yaparken dinliyorum. Sana iyi yayınlar dilerim. Her zaman olduğu gibi güzel seçimlerinle yayına ayrı bir tat katıyorsun. Sıradaki parça güzel memleketime gelsin. Selamlar Almanya'dan demiş o da. Sonrasında iyi yayınlar İsa abi. Bizler de seni dinliyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma bir şarkı armağan etmek istiyorum. Çalarsan çok seviniriz demiş. Peki hayırlı günler dilerim. Sesini duymak huzur verici. Zevkle dinliyoruz. Sizden İbrahim Tatlıses'ten Gideceğim Bu Ellerden şarkısını rica ediyorum. İstanbul'dan dinliyoruz. 5 kişi demiş. Kolaylıklar diliyorum. Keşke 5 dakika önce atmış olsaydınız da veya 10 dakika önce bu şarkıyı çalsaydık ama sözüm olsun şarkıya yer vereceğim. Dinlemede

İstanbul'dan dinliyoruz. 5 kişi demiş. Kolaylıklar diliyorum. Keşke 5 dakika önce atmış olsaydınız da veya 10 dakika önce şarkıyı çalsaydık, ama sözüm olsun, şarkıya yer ver.

birazdan bu şarkının ardına gelmiş olacak Deniz. Selam abi, iyi yayınlar. Haftayı da bir şifle çekiyoruz. Teşekkürler.

0: bizi dost. Evet, biz kavuşamayız dedi Ümit Besen. Güzel bir yorumuydu. Paylaşmış olduk bu güzel yorumu. Peki mesajlar 0542 744 6555'ten WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. İsa ile hafta sonunu dinliyorsunuz.
1: İsa ile hafta sonu
2: Tutku FM.

0: Evet, Edip Akbayram yalan oldu dedi. Aynen, yalan oldu her şey. Evet, devam ediyoruz. Özellikle şu anda yollarda, seyir halinde bizleri dinleyenler. Şimdi bayram zamanı, hafta sonu girdi, 9 gün bir tatil olayı var. Özellikle sürücülerimize çok dikkatli gitmelerini, hızdan kaçınmalarını devamlı söylüyoruz. Yine söylüyoruz. Sevdiklerimiz bizleri beklerken acı haberler değil, güzel haberler alsın. O yüzden biraz daha dikkatli olalım. Trafik kurallarına uyalım. Hız limitini aşmayalım. Gideceğimiz yere 10 dakika, 20 dakika, bilemediği yarım saat geç gidelim ama o sevdiklerimiz bizleri beklerken tedirgin olmasınlar. Uzun yol sürücülerimize buradan seslenmiş olalım. Peki.
1: Tutku FM.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 13 59. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
1: İsa'yla hafta sonu.
2: Tutku FM.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. İlk saatimizi geride bırakıyoruz artık yavaş yavaş. İstanbul'dan dinleyen bir kardeşimiz, hayırlı günler dilerim siz. İbrahim Tatlıses'ten gideceğim bu ellerden şarkısı rica ediyorum. İstanbul'dan dinliyoruz. 5 kişi demişlerdi. Peki, armağan edelim o zaman bu güzel eserimizi. Yine Türkiye'den Almanya'ya karayolunda gelen, şu an Avusturya'da bulunan Hüseyin abim aradı. İyi keyifler diyor o da. O da seni dinliyor demiş. Hayırlı yolculuklar dileyelim ona da. Hüseyin abime ve Hamide yengeme selamlarımı gönderiyorum. Kendilerine hayırlı ve kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Sıradaki parça size gelsin demiş abim diye. İyi ki armağanımız olsun o zaman. Tam bir uzun yol şarkısı bu da. Size gelsin Avusturya'da.

Evet, birazdan haber bültenine bağlanacağız 13 itibariyle. Güzel bir imparator şarkısıydı, paylaştık bu güzel şarkımızı. Bu arada Murat kardeşim, o da 17 itibariyle yayında olacak bugün. O da aracında şu anda seyir halinde beni dinliyor. Ona da selamlarımı göndermiş olayım. Yusuf Erdoğan, Yusuf kardeşim benim. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Kardeşim yine yoldayım. Sesini duydum. Bize de bir istekte bulunursan sevinirim. Yanımda Necmi Saygı arkadaşım var. Kardeşim Ethem Yetik, bizleri de bir sayarsan sevinirim demiş. Peki, sıradaki bu güzel İbrahim Erkal şarkısı Yusuf Erdoğan ve dostlarına, sevdiklerine armağanımız olsun.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan, cinayete kurban gittiği değerlendirilen Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı. Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasında aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 32 sanığın yargılandığı davada verilen kararlar istinafa taşındı. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararlarına yönelik yapılan itirazları reddederek verilen cezaları aynı şekilde onadı. Kocaeli merkezli 23 ilde internet siteleri üzerinden sahte araç kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden 35'i tutuklandı. Soruşturmada suçtan elde edildiği değerlendirilen para trafiğinin Mali Suçları Araştırma Kurulu verilerine göre yaklaşık 954 milyon 974 bin lira olduğu saptandı. Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 103 şüpheliden 66'sı tutuklandı. Şüphelilerin 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya liderleri Batı Şeria'daki duruma ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. İsrail'in bölgedeki yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada Tel Aviv yönetimine yerleşim alanlarını genişletmeye son verme çağrısı yapıldı. Antalya'da oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda da sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Camiamızın her bir ferdine çağrımdır. Bu seneye hep beraber damga vuralım dedi. Euroleague Final Four yarı finalinde Valencia Basket'te Real Madrid'in karşılaştığı maç 105-90 Real Madrid lehine sonuçlandı. Bu sonuçta yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek eleyen Olympiakos'un finaldeki rakibi Real Madrid oldu. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü saat 21'de Atina'da oynanacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında kalan bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
2: Beni seviyor musun?
3: Seni çok.
4: İsa ile hafta Tutku sonu. FM.
2: Benim için her şeyi ama her şeyi yapar mısın?
3: Senin için ölürüm ben. Bunu niçin soruyorsun?
2: Gel gidelim. Gel gidelim buralardan. Ne olursun. Ne olursun gel gidelim buralardan.

Evet, devam ediyoruz haber bülteninin ardına. İkinci saatimize de geçiş yaptık bu arada. Serdar göndermiş, iyi yayınlar kardeşim, bizler de dinlemedeyiz, seni dinliyoruz. Bir şarkı istiyorum ama senden, çalabilir misin? Yıldırım Caner'den bir şarkı istiyorum, çalarsan beni çok mutlu edersin. Şöyle eskilere gitmek istiyorum, yoldayım, seyir halindeyim diye bir mesaj göndermiş o da. İyi ki gönderelim tabi. Yıldırım Caner, okul yolunda diyecek. Evet, Yusuf Erdoğan kardeşime de tekrardan selamlar göndereyim. Ona ve sevdiklerine de armağanımız olsun. Yine çalacağım tüm güzel şarkılar. İyi yayınlar, ben Emre demiş. İstanbul'dan selamlar. Abi seni dinliyorum, bir şarkı da bize gönder. Açtık radyonun sesini, son ses diye gelen bir mesaj. Tamam.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Back & Bond'da bayram kombinin tamamlandıkça indirimin artıyor. Birinci ürüne %20, ikinci ürüne %30, üçüncü ürüne %40 indirim fırsatı Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM Back & Bond mağazalarında. Bayram stilini Back & Bond'la tamamla.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
4: İsa'yla hafta sonu
5: Tutku FM.

0: Evet, ne güzel bir eser Orhan Baba'nın gerçekten. Yani öyle güzel bir müzikle yapmış ki bu şarkıyı. Şu girişe bakar mısın? Eski romanların o yıllardaki kalitesi. Evet, reklam kuşağının ardına hemen bir Orhan Baba şarkısı gönderdik. Sonra Müslüm Baba, Ferdi Baba şarkıları arda arda göndermiş olacağım ama yine bir hatırlatma yapacağım. Malum bayram üstü artık. O yüzden bu Kirazlık tarafında bu sabah, Samsun Kirazlık tarafında bir kaza oldu. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum buradan. Özellikle bizim uyaracağımız husus burada. Kavşaklarda biraz daha şu frene dokunalım. Frene dokunalım lütfen. Yani çünkü hani yol benim diye kavşaklarda biraz süratli gitmeyelim oralarda. Çünkü ister istemez araba çıkabiliyor. Her yerden araba çıkabiliyor çünkü kavşaklarda. O yüzden biraz daha böyle yavaş geçişler yaparsak oralarda belki biraz daha maksimum kaza riski biraz daha düşer diye düşünüyorum. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletmiş olayım. Peki, güzel bir Müslüm Baba şarkısıyla devam edeceğiz. Dediğim gibi mesajlar geldikçe okuyorum. Biliyorum mesaj göndermeseniz de dinlediğinizi hissediyorum buradan, stüdyodan. Sessiz dinleyicilerimiz çok var. Zaman zaman mesajlar bazen yoğunlaşıyor böyle. Hani çalamadığım zaman da üzülüyorum. Ama elimden geldiğince vaktimi çok iyi değerlendirmeye çalışıyorum burada. O yüzden dinleyen, dinlettiren herkese selamlar olsun. Babalar Restali sizler için de armağanımız olsun diyelim.
1: İsa'yla hafta sonu.
2: Tutku FM.

Evet, üç güzel eser arda arda buluşturmuş olduk sizlere. Babalar Restorinde unutulmaz şarkılara yer verdik. Şöyle gelen bir mesajlar var, onlara da bir bakalım. Çok güzel şarkılar çalıyorsun abi demiş. Emeğine sağlık. Peki, teşekkür ediyorum. Mustafa göndermiş onu da. Teşekkür ederim kardeşim benim. İnan bana, unuttuğumuz şarkıları bir anda çaldığınızda hatırlıyoruz. O yüzden bu şarkıyı ben çok seviyordum dediğim anlar oluyor. O yüzden bize unutulmaz eserleri çaldığın için teşekkürler demiş mesajında. Peki, bizler de teşekkür ediyoruz. Sonrasında az önceki hatırlatmamda abi diyor, bu bayramda diyor, artık bayram geliyor. Bol bol diyor hatırlatma yapmanız çok güzel oldu diyor. Bence diyor devamlı yapın diyor bunu. Evet, uzun yollara giden sürücüler, tabii ki bir özlem de var, hasret var sonuçta. Hani büyükler de çocuklarını bekliyor, evlatlarını bekliyor, uzun yollardan gelenleri bekliyor. O yüzden hani kazalar olmaması için bizler devamlı ne diyoruz? İşte suratla gitmeyelim, kurallara uyalım, dikkatli gidelim, geç gidelim. Yani bir saat erken gidecektik de ya iki saat geç gidelim, hiç önemli değil. Yani sonuç itibariyle yani büyüklerimiz, sevdiklerimiz bizleri beklerken orada acı haberlerle karşılaşmasınlar. Az önceki bahsettiğim

0: gittiğim yaya geçidi olsun, kavşaklarda olsun, bazen suratlı geçiliyor oralarda, bir hareketlilik oluyor ister istemez o kavşaklarda. İşte yol hakkı benim diyor, ben diyor yeşil de yanmış olsa biraz daha gazı kesmemiz gerekiyor. Çünkü ne olur ne olmaz, biri atlayabilir, araba atlayabilir, bir şey olabilir, kazalar dikkatsizlikten oluyor zaten. O yüzden biz dikkatleri ne kadar aşağıya, ne kadar maksimuma indirirsek en azından gideceğimiz yere de daha güzel gideriz, daha temiz gideriz, öyle değil mi? Peki o zaman bizler devamlı, şimdi bayram üstü, artık bayram da yanaşıyor, şurada kaldı 3 gün. 3 gün sonra Arife oluyor zaten. Salı günü Arife, çarşamba günü bayram. Tabii ki havalar ne durumda diye baktığımızda, şöyle havalara, meteorolojiye de bir bakıyorum. Biraz böyle tabii ki salı günü, Arife günü güneşli gösteriyor. Bayram birinci günü yine güneşli gösteriyor ama perşembe günü yağmurlu gösteriyor, ama bayağı bir şiddetli, gök gürültülü gösteriyor. Bayram zaman zaman böyle kapalı, zaman zaman da açık durumlarda devam edecek. Şimdiden bayramınız mübarek olsun dileyelim. Dilekleriniz, niyetleriniz kabul olsun. Peki, güzel bir unutulmaz güllü yorumuyla devam edelim birlikteliğimize. Mesajlarınız geldikçe okuyorum, haberiniz olsun. 542 744 6555 WhatsApp mesaj hattından bizleri, sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İsa ile hafta sonunu dinliyorsunuz. Unutulmayan şarkılarla sizlerle birlikteyiz.
1: İsa ile hafta sonu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, Et Atakent Dönercisi.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
5: İsa'yla hafta sonu
6: Tutku FM.

Evet, bugün biraz saat sanki bana hızlı gibi geldi. İkinci saatimiz de dolmuş valla. Şimdi güzel bir eser, Karagözüm şarkısıyla. Yine adaşım İsa Kesimoğlu. Kesimoğlu Otobakım Servisi'ne selamlar gönderelim. Ve ayrıyetten yine tüm müşterilerine. Aileme ve sevdiklerime, peki Kesimoğlu ailesine de armağanımız olsun diyelim. Bu güzel eser Serkan Kaya yorumuyla. Abi diyor, az önceki çaldığı şarkı Kadir Tapucu söylüyor o şarkıyı. Kıyamet diyor. Sen gittikten sonra diyor, kıyamet koptu, sözler. Çok derin yani biraz. Kadir Tapucu biliyorsunuz söz ve müzik yazarıdır. Hayriyetten de sanatçıdır. Bilenler bilir. Hayırlı yayınlar İsa oğlum, dinlemekteyim. Sıradaki şarkıyı Fevzi Çakmak Mahallesi muhtarımız Çağlar Işık'a, Tutku FM ailesine gelsin saygılar demiş. Peki armağanımız olsun muhtarımıza da. Kesimoğlu Otobakım Servisi'ne de armağan ettik bu güzel eseri tüm müşterilerine.

0: Zaman zaman da bazen böyle hareketli, biraz böyle ritmi biraz daha yüksek tutmak için şöyle reklam kuşağımıza kadar devam edelim değil mi? Semiha Yankı adını yollara yazdım diyecek. Sonrasında Semih Cenk'in güzel bir eseri gelmiş olacak. İsa ile hafta sonu devam ediyor. Hamide teyze bize de tekrardan selamlar gönderim. Az önce ismini söyleyemedim herhalde değil mi? Evzi Çakmak Mahallesi mutlarımızla Çağlar Işık'a ve Tutku FM ailesine gelsin demişti. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun tekrardan. Armağanımız olsun tüm güzel eserlerimiz.
1: İsa'yla hafta sonu.
2: Tutku FM.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 0 19, 0549 740 95 23. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
3: İsa.

Ne güzel bir şarkı. Devren Çağlar yorumuyla geldi. Bu güzel eserimiz 14.21 Türkiye saatleri. İsa ile hafta sonu devam ediyor. Unutulmaz eserler sizler için gelmeye devam ediyor. Umarım keyifle dinliyorsunuzdur. Araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde, mesaide bizleri kulak verip dinleyen tüm gönül dostlarına armağanımız olsun tüm güzel eserlerimiz.

0: Evet, Hüseyin Altın unutulmaz bir eseriydi. Paylaştık bu güzel eseri. Peki devam ediyoruz birlikteliğimize. Kibari ile devam edeceğiz. İdris kardeşim, selamlar olsun sana da. Tekrardan kolaylıklar diliyorum. Apa abi, sana da. Tüm çalışanlara selamlar olsun diyelim. Güzel bir kibari yorumu ardına da Musa Eroğlu'ndan. Öyle bir türkü şöleni de yapabiliriz yani.
1: İsa'yla hafta sonu.
2: Tutku FM.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
2: İsa'yla hafta sonu
3: Tutku FM.

Evet, Kıvırcık Ali'yi rahmetli anıyoruz. Güzel bir türkü, şöleni yaptık böyle kısaca. Zaman zaman yapıyorum ben bunları. Apa abi, haberin olsun yani. Ben her zaman yapıyorum ama sen denk gelmiyorsundur büyük ihtimal. Evet, üçüncü saatin de sonuna geldik. Birazdan son saatte sizlerle birlikte olacağız. Tabii ki haber bültenlerimiz var. Günün gelişmelerini yine takip edeceğiz. Dinleyen, dinlettiren herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Umarım güzel eserlere yer veriyoruzdur.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla hava yollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Hava yolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs 3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı dedi. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, genel merkezde yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı seçildi. Makine ve kimya endüstrisi son bir haftada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne muhtelif miktar ve çapta silah ve mühimmatla yerli savunma sanayine yedek parça, ekipman ve silah sistemi teslimatlarını gerçekleştirdi. Antalya'da oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor Tümosan Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda da sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Camiamızın her bir ferdine çağrımdır. Bu seneye hep beraber damga vuralım dedi. EuroLeague Final Four yarı finalinde Valencia Basket'te Real Madrid'in karşılaştığı maç 105-90 Real Madrid lehine sonuçlandı. Bu sonuçta yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek eleyen Olympiakos'un finaldeki rakibi Real Madrid oldu. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü saat 21'de Atina'da oynanacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında kalan bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
2: İsa'yla hafta sonu. Tutku FM.

Evet, her tarzın en iyileri bu frekansta Samsun Tutku FM'de sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Son saatimizdeyiz artık. Türkülerimizi dinledik. Türk sanat müziğimizin de unutulmaz seslerinden Mazi Ersoy'un, ardına da sanat güreşimizin unutulmaz sesi rahmetle anıyoruz. Güzel bir eseriyle devam ediyoruz.

beni. Evet, birazdan reklamların ardına da ablalar resitalini başlatmış olacağız. Her zaman olduğu gibi son saatimizde ablalar resitali devam ediyor. Güner Coşkuner ayrılık ateşten bir ok diyecek. Burası alemin en çok dinlenen radyosu Tutku FM'de. İsa ile hafta sonu dinliyorsunuz.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Back & Bond'da bayram kombinin tamamlandıkça indirimin artıyor. Birinci ürüne %20, ikinci ürüne %30, üçüncü ürüne %40 indirim fırsatı Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM Back & Bond mağazalarında. Bayram stilini Back & Bond'la tamamla.
2: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
3: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 790 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
4: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: Mersin'de Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
1: İsa'yla hafta sonu.

Evet, yavaş yavaş yayının sonlarına doğru gidiyoruz artık. Bu ablalar resimlerinin ardına da artık yayını toparlayacağız, haberiniz olsun diyelim. 15.24'ü gösteriyor saatler. 17 itibariyle de Murat yayında olacak. Güzellikler onun da 20'ye kadar devam edecek. 20'den sonra da Kalpten Kalbe Taner. Genelde hafta sonu yayınlarımız bu şekilde devam ediyor. Yine bizleri tekstil atölyelerinde dinleyen gönül dostlarımıza da tekrardan selamlar gönderelim. Net üzerinden takip eden, dinleyen, dinlettiren herkese Avrupa'dan, Asya'dan, yavru vatan Kıbrıs'tan da zaman zaman mesajlarınız geliyor. Teşekkür ediyorum. Güzel bir ablalar restlerini yapacağız. Sonrasında dediğim gibi ablalar restlerinin ardına da reklamlar saatimiz geliyor. Sonrasında yayını toparlayacağız artık. 4 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Son saatimdeyim. Haberiniz olsun diyeyim. Peki, güzel bir ablalar restlerini hemen başlatalım. Sonrasında buradayız. İlk şarkımız her zaman olduğu gibi Kamuran Akkor sizlerle.

0: restoranında. Devam ediyoruz Ablalar Restoranı ile.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

0: Evet, kibariyle Avlalar Ressenli sonlandırmış olduk. Güzel bir Zara yorumuyla devam edeceğiz. Sonrasında kısa bir reklamlarımız olacak. Reklamların ardına da artık yavaş yavaş yayını sonlarına gelmiş bulunmakta oluyoruz. Zara'nın güzel bir yorumu. Seni yazdım kalbime diyecek Zara. Zara'nın da çok güzel şarkıları var. Zaman zaman yer veriyorum aslında. Onlardan bir tanesi. Müslüm Baba'dan dinlemeye alışkın olduğum şarkıyı Zara yorumuyla dinleyelim o zaman.
1: İsa'yla hafta sonu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
4: İsa'yla hafta sonu.
5: Tutku FM.

0: Evet, şöyle son gelen mesajları da hemen değerlendireyim. Ardın artık veda için uzun aranızda olacağım. Fatih yayınlar abi demiş, dinlemediyiz. Teşekkür ederiz şarkılar için demiş, çok güzel. Sonrasında Osman abi diyor, çok güzel eserler dinledik bugün diyor. Teşekkür ederiz diyor, güzel yayından dolayı demiş. Coşkun selamlar abi diye, sıradaki şarkıyı çok sevdiği bir işime istiyorum. Çalarsa seviniriz. Peki. Bir İmparator'dan bir şarkı istiyoruz. Çalarsa çok seviniriz abi demiş. Hüseyin göndermiş mesajı. Sonrasında Mehmet o da İmparator'dan bir şarkı istemiş. O zaman ortak bir çalışma gönderelim. Sonrasında veda için huzurlarınızda olacağım.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

0: Evet, 15.57 yaptık Türkiye saatlerini. Burada bana kaç sürenin sonu. 17 itibariyle de Murat sizlerle birlikte olacak. Güzellikler yine onunla devam edecek bir saat sonra. Yine güzel eserler gelmeye devam edecek son saatimizde de. Ben olmayacağım ama şarkılar, unutulmaz şarkılar, tarzın en iyilerini bu frekansta bulabilirsiniz her daim. Evet, benden bugünlük bu kadar. Mesaj gönderen, dinleyen, dinlettiren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir yayın olmuştur. Bir hatamız, bir kusurumuz olmuşsa affınıza sığınarak huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek, buluşmak dileğiyle diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.
1: İsa. Tutku FM.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 019 0549 740 9523.
3: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.
5: Tutku FM.

0: hasta bulacağım. Belki de ömür boyu yoluna bakacağım. Bendeki son resminle teselli bulacağım. Kim bilir, belki bir gün mum gibi söneceğim. Belki de hasretimden zamansız öleceğim. Zamansız öleceğim. Ecelsiz öleceğim. Ecelsiz öleceğim. Ecelsiz öleceğim.
1: Tutku FM.

Gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
2: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Yıldız İnşaat sunar. Finali saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
1: Murat, Murat yayında. Finali saatlerdesiniz. Murat yayında.

Firari saatlerdesiniz. Firari saatlerdesiniz. Tutku FM. Gideceğim.

0: şarkıların en yeni adresi Tutku FM.
1: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
2: Firari Saatler'desiniz. Murat yayında.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.

Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

işte sevgili dostlar, selamlar sevgiler herkese. 105.0 frekanslarında Tutku FM'den. Nasılsınız, iyi misiniz? Bir haftayı şöyle deviriverdik ve yine günlerden cumartesi ve program istek saatiyle startımız alıyoruz sevgili dostlar programımıza. Güzel bir program olması umuduyla saatler 20'ye kadar buradayım. 20'den sonra Kalpten Kalbe sevgili Taner gecenin ileriki saatlerinde sizlerle olacak. İleriki saatlerine kadar güzel bir program olması umuduyla. Tabii ki benden önce de sevgili DJ İsa yayındaydı. Sevgili kardeşimin ağzına yüreğine sağlık. Yayını dinledim ben de. Evet, şöyle bakıldığımda yavaş yavaş istekleriniz de gelmeye başladı. Ben programa girmeden istekler yollanmaya başladı. WhatsApp istek attım, devrede arkadaşlar. Evet, herkese selamlar, sevgiler olsun. Ve tabii ki bu arada öncelikli listemle startımızı verelim. Evet, öncelikli listede gelen mesaj kutumda şöyle baktığımızda. Evet, sevgili Samet Ayna, Miran Sayal, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Samet Yıldırım, Alihan Coşkun, Muammer Onay, Niyazi Onay ve Emre Yanak kardeşime sevgiler selamlar olsun. Öncelikli listeyle startımızı veriyorum. Güzel bir şarkıyla atlıyorum. Ve tabii ki bir şarkım var. Hemen şarkının ardından bir reklam görülüyor. Reklamdan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, tam 105.0'da Tutku FM'de güzel bir program olması umuduyla hoş geldiniz arkadaşlar. Ve tüm gurbetçilerimize de buradan selamlar yolluyorum. İnternet üstünden ve yine araçlarında bizi dinleyen tüm kaptan şoförlerimize de selamlar olsun.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Back & Bond'da bayram kombinin tamamlandıkça indirimin artıyor. Birinci ürüne %20, ikinci ürüne %30, üçüncü ürüne %40 indirim fırsatı Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM Back & Bond mağazalarında. Bayram stilini Back & Bond'la tamamla.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
3: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta, bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
4: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
5: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
2: Tutku FM. Arabeskin en iyisi. Tutku FM.

0: şarkıların en yeni adresi. Tutku FM.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
0: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz. Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.

0: Kirari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: İşte güzel bir şarkı geldi sevgili dostlar. Bir daha sevmek yok. Acıoğlu'ndan sizlerleydi. Evet, bültenimiz devam ediyor ve gelen mesajlar var. Hızlı bir şekilde mesajlarınızı yerine yollayacağız arkadaşlar. Evet, gelen mesajlar baktığımda şöyle neler var, hemen yollayalım. Evet, bu arada sevgili kardeşim Ela yollamış. Abi selam, Güngör Tekstil'de çalışanları benim için kibar eden, şimdi aklım olsa çalar mısınız demişler. Sizi çok özledik, iyi yayınlar diliyorum. Damarcı kız Ela'dan sevgiler demiş. Ela kardeşim yollamış, mesajı iletmiş, tamamdır. Evet, bu arada yine sevgili dostlar sevgili Semih Kılıç mesajını yollamış. Bu arada Mikail Yerli selamı varmış. Mikail, buradan selamlar olsun. Diyarbakır 2 nolu yüksek güvenlik ceza infaz kurumu A45 koğuşundaymış. Evet, oraya tahliye oldu. Semih Kılıç aracılığıyla herkese de selamlar olsun denmiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş sevgili dostlar.

Evet, bu şekilde gelen mesajlar ve yine devam ediyoruz gelen mesajlarla. Samsun Kapalı'da yatan kardeşim Gamze çalışır. Asena Afra Vanlıoğlu, Sibel Kaya, Elif Kaya, İdem Salihoğlu, Tansu Kaplan, hayat bazen bizi zorlar ama diyor. Zorluklar sayesinde öğreniriz ki kimin aile, kimin dost olduğunu, kimin gerçekten yalnızda durduğunu, kimin karşınızda yer aldığını. Her sınav aslında bize kimlerin gerçek olduğunu gösterir. Her yaşantı bir tecrübedir. Sizleri çok öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Defne bir kuş gibi uçtu ömrüm şarkısı çalarsan sevinirim demişler. Kübra Berlin yollamış, mesajı iletmiş, onlar için gelmiş. Evet, bu arada yine sevgili dostlar, evet, Gökhan Şirin bizi dinliyormuş. Buradan selamlar, sevgiler olsun. Çocuklarım diyor, Engin Can, kızım Zümera'ya gelsin. Gökhan Şirin yollamış mesajı. Evet, yine yengemize Esma'ya da armağan olsun demiş. Gökhan Şirin tarafından armağan edilmiş sıradaki güzel şarkılar. Evet, Musa Yıldırım, Samet Yıldırım'a, Yasin Aya, Alihan Coşkun'a, Yaşar Can Kaplan, Mert Güneş'e, hepsine selam olsun. Uğur Demiröz'ü

dinleyicilere armağan olsun demiş. Ete şu an dinlediğini belirtmişler. Aslı Nur Şahin'den Sokak Lambası şarkısı istenmiş. Onlar için gidiyor. Ete onlar için de gelsin. Birazdan onları da yollayacağım. Sırayla hepsine yer vereceğim arkadaşlar. Evet işte Fatih Bulut ve Sokak Lambası sonrasında ben buradayım. Evet, Yıldız İnşaat sponsorluğunda programımız startını aldı. Hayırlı işler diliyorum Yıldız İnşaat'a. Kadir Yıldız'a selamlarım olsun kardeşime.

0: Tarih Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında.
2: Şarkı Gamze Çalışır için armağan edilmiş. Kübra Berlin tarafından armağan edilmiş. Ve tüm dostlarına da armağan olsun denmiş.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, Et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.
5: Murat yayında.
6: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
5: Murat yayında.
7: Firari Saatler'desiniz.
8: İşte sevgili dostlar, birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada bildirimleri yolladım Instagram adreslerinden. Yayına girdiğimde bildirim atıyorum. Onun için Instagram adresi önemli. Oradan takip edin arkadaşlar yayınımızı ki kimler dinledi, kimler beğendi görelim. Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor. DJ Murat'ı ekleyin arkadaşlar Instagram adresinden ve bildirimleri de takip edin. Yayına girip çıktığımız günler belli olsun. Ne zaman yayına girip çıkarsak o zaman görürsünüz oradan. Oradan takip alın sayfamı arkadaşlar. Takip almayanlar da takip alsınlar. Evet, DJ Murat diye geçiyor Instagram adresim. Evet, bu arada yine gelen mesajlar var. Bu arada sevgili Erkan Şirin'e selamlar, sevgiler yolluyorum. Sevgili dostuma, kardeşime buradan selamlar olsun. Evet, Murat abi, ben aslında dostlarım Nurgül, Gizem Tunca, Gündür Çala, Merve Sekmenoğlu, Fatma Coşkun, Ceyda Çakıcı, Yaren Bülbül, Alem Tayfur, Nihal Yayaz, Yasemin Demirtaş'a, Eda Büyükdağ, Tansu Kaplan, Gamze Çalışır, Elif Kaya, Tuana Gül, Bukete, Saliha Akpınar, Aslı Duman, Gamze Yalkuan, Erz demişler ve Gül Bostancı için Mehmet Acıoğlu'ndan ihtiyacı var şarkısı armağanım olsun demiş. Aslında Vanlıoğlu yollamış bu mesajı. Evet, yine gelen mesajlar. Selamünaleyküm, ben Serkan Dadak, yakışıklı kardeşim Mücahit Ayaz'a selam olsun. Mücom iyiyim bay, benim hayallerim şarkısı armağan ediyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin. Murat abi, Serkan Dadak yollamış. Selamünaleyküm, ben Kadir Yıldız, kıymetli kardeşim Doğukan Şen'e selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak günü sabırla bekliyoruz. Allah kurtarsın, iyi yayınlar, kolay gelsin Murat abi demişler. Kadir Yıldız yollamış bu mesajı da. Evet, onlar için geliyor ve şarkılar, istekler var. Evet, yine gelen diğer mesajlar. İyi yayınlar, ben Efe Kan Özkür. Samsun T-Tipi C12'de yatmakta olan diyor Cengiz Han sürücü abime gönülden selamlarımı iletirim. Gözün arkada kalmasın abi, en kısa zamanda ay güneşten daha parlak olacak. Adana ayağından Asilka'ya döneceğim bir şarkısı. Armağanım olsun, sözüm var bize, döneceksin abim diyor. İyi yayınlar, ben Efe Kan Özgür. Samsun T-Tipi 12. koğuşta yatmakta olan Cengiz Han sürücü abime gönülden selamlarımı iletirim diyor. Gönül arkada kalmasın abi, en kısa zamanda ay güneşten daha parlak olacak. Ahmet Kaya'dan Metis'in ünlü şarkısı Armağanım olsun demiş dinleyicimiz, bu şekilde iletmiş. Onlar için gidecek şarkılar. Evet, yine gelen mesajlardı bu şekilde. Bu arada Esmer Oto'ya buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Sevgili oğlum beni dinliyor. Eren Ceylan'a buradan selamlar olsun. Yine Ali Osman Keser, Muhammed Çiçek kardeşime de selamlarımı yolluyorum. Esmer Oto, sevgili Murat Sağlam'a da selamlarımı iletirim. Hayırlı işler diliyorum bu arada sevgili kardeşlerime. Ali Osman Keser'e, Muhammed Çiçek'e ve Eren Temel Ceylan'a da selamlar olsun. Oğluma da selamlarımı ilettim. Evet, onlar için gidiyor güzel şarkılar. Ve yine şöyle baktığımda ne demişler? Selam, ben Ebru Yıldırım. Öncelikle patronum Tarık Dede'ye, Fatih Çetin'e, ekipçe selamlarımız var. Tez günler geçer derler ama ofis sessiz bomboş. Elbet bir gün aslan parçam Doğukan Kocaman, Buffalo'da yatan ciğerim bir parçası Yaşar Can Tunca, Çarşamba'da yatan yeğenisi Güllü Görkem Tunç, sizleri çok özledim. Tez zamanda gelmeniz umuduyla. Güler Duman Umudum Var şarkısı Emrah Yıldırım'dan hepsine gelsin. Çalarsan seviniriz demiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Onlar için gidiyor. Evet, tabii ki gelen güzel şarkılar var. Onları yollayacağım. Birazdan diğer isteklere de geçeceğim. Sırayla hepsini yollayacağım. İşte...

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında. Mimari Saatler'desiniz.

İşte umudumuz var değil mi? Evet, böyle güzel bir şarkı geldi. Merhabalar Murat kardeşim, ben Yasin Ay. Dostlarım Hamdi Samet Mutlu'ya, Samet Yıldırım'a kocaman selam ederim. Bu şarkı onlar için gelsin. Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın şarkısı, armağanım olsun demiş. Yasin Ay yollamış mesajı, dostlarına selamları var bu arada. Tamamdır, şarkı listeme dahil oldu, yollayacağım. Merhabalar, iyi yayınlar, ben Aysun Atalar. Samsun tehdidi cezaevinde 11. koğuşta yatmakta olan diyor. Fatih Çetin, 22. koğuşta yatmakta olan Tarık Dede için Eller Üzer adlı şarkı istiyorum. Dört gözle görüşe gelmeyi bekliyoruz. Tarık Dede, Fatih Çetin, lütfen bu yayını dinlerseniz bizi merak etmeyin. Sizi çok özledik, çok özledik. Dilekçinizi verin. Bir an önce gelelim artık. Zaman geçmemeye başladı. Zaman durdu. Sizi çok özledik demiş mesajında dinleyicimiz. Aysun Atalar yollamış mesajı. Tamamdır, mesajı yollayacağız. Evet, şöyle bakalım, yine şarkı listeme dahil olmuş, onu da yollayacağım. Sırayla hepsini yollayacağız. Gelen mesajlarla tabii ki yer vereceğim hepsine. Evet, yine gelen mesajlar dedim ve bu arada selamünaleyküm, iyi yayınlar dilerim. Ben Efekan Özgür. Samsun Tehdit Cezaevinde İnfaz Kurumu 10'da yatan diyor Barış Semiz'e. Abime çok selamlarımı iletiyorum. Gönüller bir oldukça duvarlar beton yığınıdır. Biliyorsun ki bir abi, konu sen olunca gözü kararır. Sen hele bir de çık dağlara ismini yazayım. Sabırla özgür günlere. Elbet bir gün aslan abim diyor. Ahmet Kaya'dan Sel Dağ şarkısı armağan olsun demişler. Bu güzel gönlünü incitme, çok özledim abi. Elbet bir gün demiş, iyi yayınlar dilerim demiş. Ben Efekan Özgür demiş, mesajında iletmiş, bu şekilde gelmiş. Evet sevgili kardeşim, bu arada selamünaleyküm C11 koğuşun Fatih Çetin'e, C22'de Tarık Dede. Can kardeşlerim, gözünüz arkada kalmasın. Siz çıkana kadar yıkılmadık. Sonsuza kadar mücadele devam. Tüm sizi sevenlere selamları var. Size çok özledik kardeşlerim. İnşallah çıkacaksınız, merak etmeyin. Kardeşlerim, Allah'a emanet olun. Sizi seven kardeşiniz Murat demiş. Evet selamünaleyküm abi demiş ve Fatih Karakaş yollamış. Yine onun da tüm eşe, dosta, kardeşlerine selamları var. Ferhat Karakaş'ın selamlarımı yolluyorum Ferhat'a. Evet, onlar için de selamlar iletildi ve sonrasında devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, güzel bir şarkı var. Güzel bir şarkı var. Onu yollayacağım. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şarkıdan sonra Yıllar Utansın geliyor. Yasin Ay'ın şarkısı ve diğer şarkı da listeme dahil olmuştu. Onları da yollayacağım.

sanki ensemde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attın, yaktın, kırdın, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim.

insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
1: Murat yayında. Ferrari saatlerdesiniz.
2: Arkadaşlar hazır mısınız?
1: Tutku FM. Arabesk yeni başladı. Trafikte, evde, işte. Artık herkesin kulağı Tutku FM'de. Damarsa en damarı. Aşıksan dinlersin. Kralsa en kralı. Efkarlıysan dinlersin. 2000'li yılların en arabesk radyosu. Bugüne kadar dinlediğiniz arabeskleri unutun. Çünkü arabesk yeni başladı. Haksız mıyız? Haksız mıyız?
3: Haklısın, haklı.
4: Firari Saatler, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
5: İşte sevgili dostlar, beytlerimiz devam ediyor bu arada. Evet, yine gelen mesajlar var, onları okuyacağım. Merhabalar, yayınlar, ben Aysun Atalar. Samsun Tetibi cezaevinde 11. koğuşta yatan Fatih Çetin ve yine koğuşu 22'de yatan demişler Tarık Dede için Erler Üzer adlı şarkı istiyoruz. Dört gözle görüşe gelmeyi bekliyoruz. Tarık Dede, Fatih Çetin, lütfen bu yayını dinlerseniz bizi merak etmeyin, sizi çok özledik, çok özledim. Dilekçenizi verin, bir an önce gelirim artık sizi görüşe demiş. Evet, bir an önce dilekçenizi verin diye iletmiş bu arada. Da Aysun Atalar yollamış mesajı. Evet, bir şarkı istemiş, tamam, şarkıyı yollayacağım. Evet, bu arada yine sevgili dostlar, abi Can Altuntaş, Barış'ı arar mısınız demişler. Evet, Can Altuntaş sevgili kardeşim Barış Vuralı bir an önce aramanı istemiş bu arada. Kısa olarak da mesajını geçmiş. Evet, onu da yolladık bu arada. Evet, yine gelen mesajlarda Faruk Aydan Yasina'ya çok selamlar var bu arada. Evet, Faruk Aydan Yasina'ya selamlar, sevgiler olsun, seviliyorsun demiş mesajında. Yine benden de Faruk'a ve Yasina'ya da selamlar olsun. Evet, gelen mesajlar bu şekilde ve devam ediyoruz arkadaşlar. Birazdan onları da yollayacağım. Sırayla yollamaya çalışacağız. Yine gelen diğer mesajlara şöyle gözden geçiriyorum. Sevgili kardeşim bize ulaşmıştı. Evet, sevgili Uğur Akın, Murat abi senden ricam, Mehmet Acıoğlu'ndan ihtiyacı var şarkısı, çalmanı bekliyorum, tüm mahkumlara armağanım olsun demiş sevgili kardeşim, sevgili Uğur Akın yollamış bu mesajı. Selamünaleyküm yayınlar, biz Aytaç ve Sıraç kardeşler, buradan A28 koğuşuna yatan aslan babamız Yasina'ya, amcamız Samri Samet Mutlu'ya kucak dolusu sevgiler, fırtınalar sonsuza kadar sürmez elbet bir gün demiş. Ali Kınık'tan Kocaeli şarkısı armağanımız olsun demiş mesajında. Tamamdır, birazdan yollayacağım şarkıyı da, sırayla geliyor. Önce Eller Üzer, sonrasında ihtiyacı var Acıoğlu'nun, Mehmet Acıoğlu'nun şarkısı sevgili Uğur Akın'dan tüm dostlarına armağan edilmiş. Onlar için gidecek. Sonrasında ben buradayım.

Firari Saatler'desiniz. Murat yayında. Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

işte sevgili dostlar, beatlerimiz devam ediyor. Bu arada yine gelen mesajlar var, onları okuyacağım. Şarkılar listeme dahil oluyor, onları da yolluyorum. Evet, yine gelen mesajlar dedi ki, şöyle baktığımda yine dostlar, evet neler vardı listemde, saat şu an 6.30 tamamdır. Evet, yine gelen mesajlar dedi ki, şöyle baktığımızda, ben diyor Samet Ayna, cümleden selamun aleyküm. Buradan canım kanım abim Uğur Demiröz'e selam olsun. Ayrıca gurbette ve cezaevlerinde olan abilerim, kardeşlerim Sercan Togaca, Tuncay Acar'a, Recep Candan, Engin Ündücü, Güney Çakıroğlu, Uğur Vural, Hamdi Samet Mutlu, Taha Ünveren, yine Enes Ulaş'a, Berat Dişikara, Savaş Berdek, İbo Şeker, Zafer Özfalcı, Mesut Can Asma, Mert Can Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayan Sisko, Yaya Sisko ve Gürkan Safa, İbrahim Koca, Büyük Hüseyin Demiraya, Kadir Birinci, Can Alp, Batuhan Aksu, Barış Temel, Barış Temize, Cengiz Han Sürücü ve bizi seven, sayan tüm dostlara selam olsun. Uğur Demiröz'ün tüm dostlarına selamları var. İstek şarkımız Ahmet Şafak, Memleket Meselesi, Uğur Demiröz'e ve onu gönül veren kardeşlerine armağan olsun demiş. Samet Ayna kardeşim yollamış. Ona da buradan selamlar, sevgiler olsun. Biz Tarık Ayna, Mesut Can Aydemir, Umutcan Giritli olarak abimiz olan Uğur Demiröz'e kardeşlerine selam ederiz. Canlarımız olan Kadir Birinci, Yaya Sisko, Ayhan Sisko, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat'a, Gürkan Safa, Barış Temeli, Barış Temiz'e, canlarımıza selam ederiz. Abimiz Uğur Demiröz'e, Ercü Giral'a, Samet Aynay'a, Uğur Vural'a da selam olsun. İstek şarkı İbrahim Tatlıses'ten Baboş adlı şarkılar istenmiş. Onlar için gidecek bu şarkım sevgili dostlar.

Bu kadar severken memleketi, belki de aşkın lezzetini kaçırdım. Olsun. Üzüm fırtınası hayatında, yaşamasam da tutkulu bir sevda, ölümsüz aşkların bekçisi oldum ya. Evlenemedim. Bir oğlum olmadı mesela. Yüreğine sevgi, aklına bilgi ve eline helalinden bir marifet koyacağım. Bir kızım olmadı. Bütün pınarlardan duru, ışıklı geleceğin çocuklarına öğretmenlik yapacak. Ah güzel kız, kalbimi birbirini fark edemeyen, bu yüzden bencillik çukurunda boğulan nefislerin çoraklaştırdığı memleketime helal ediyorum. Biz ebabil kuşuyuz gülüm, gölgesini büyük sayan mağrur fillerin belalısıyız. Kısa çöpüz, uzun çöpte hakkımız vardır da gözümüz yoktur. Kiminin dilindedir memleket, kiminin bir çek karnesi gibi elinde. Onlar istikbal kaygısında, biz insan saygısındayız. Ödülü yoktur sevgimizin. Bilet almadığımızdan piyangoda beklemeyiz. En yakınımızdaki bile anlamaz bizi. Çünkü memleket sevmek için aşkın kıymetini bilmek lazım.

güzel kız, memleket meselesi. Komşum kızı, bana aşık olduğunu yazmışsın. Ey gençliğimin küçük papatyası, nereden aklına düştü bu aşkın yetimine aşık olmak? Sen bu mahalleden taşınmadan ve saçlarına bir pırlanta topa gibi baharı takmadan önce senin mutluluğunu sabahlara kadar ben beklerdim. Ayşe teyzemin evini, ecdat yadigarı çınar ağacını, bizim çocukların iki kalas bir heves top sahasını ve yalnızlığımı bekler gibi. Ailesi tarafından bana emanet edilen bir kıza bacım dedikten sonra nasıl aşık olabilirdim? Affet beni, bembeyaz bir gelecek bekliyor seni. Arada bir mahalleye uğra, evlen, çocukların olsun. Onlara memleketi öğret, onlara memleketi sevdir. Çünkü bir ayçiçeğin güneşe bakışı gibi sevmeli insan memleketini. Bir tohumun ormana, bir derenin denize koşması gibi sevmeli insan memleketini. Memleket demek ne demek? Memleket demek sen demek, ben demek, biz demek. Ah güzel kız, bu kadar yalnız, bu kadar kimsesizken ve bu kadar hüzünlüyken memleketim, başka bir aşkı koyamadım yüreğime. Ben olamam bir aşkın kölesi, benim derdim memleket meselesi.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Back & Bond'da bayram kombinin tamamlandıkça indirimin artıyor. Birinci ürüne %20, ikinci ürüne %30, üçüncü ürüne %40 indirim fırsatı Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM Back & Bond mağazalarında. Bayram stilini Back & Bond'la tamamla. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
1: Firari Saatler'desiniz.
2: Firari Saatler, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
3: Murat yayında.
4: Evet, Yıldız İnşaat sponsorluğunda program tüm güzelliği devam ediyor sevgili dostlar. Yine gelen mesajlar: ben Yalçın Coşkun, kardeşlerim Samet Yıldırım'a, Efyarlı Ahmet Coşkun'a, Muke Dayı'ya, Umut Öztürk'e, oğlum Alihan Coşkun'a ve tüm Ayidi Koşun'a Müslüm Gürses'ten Yeminim Olsun adlı şarkı armağan olsun demişler. Ayrıca her yerde demiş Yalçın Coşkun yollamış. Evet, yine gelen diğer mesajlar: ben Ayidi Koşun'dan Alihan Coşkun, Eyüp'i Gürlü Sabah Olmadan şarkısı, Ayidi Koşun'a kalan abilerim, dostlarıma ve kardeşlerime armağan olsun, AC her yerde demiş mesajında. Sevgili abimize selamlar olsun bu arada. Yalçın Coşkun'a da selamlarımı yolluyorum. Evet, işte şarkım geliyor, sonrasında yine ben buradayım.

Evet dostlar, işte güzel bir şarkı daha var. İstenen şarkılardan bir tanesi geliyor. Bu arada Burcu Temiz Pırlanta Akademi, Burcu Temiz'den kardeşim Münevver Temiz'e çok selam olsun demiş. Selamları, sevgileri var bu arada. Evet, bugün yanına uğramıştım Burcu'nun, kahve içmeye uğramıştık. Evet, o arada Münevver'e çok selam söyle Murat abi dedi. Ben de selamını ileteyim. Selamımız üstümüzde kalmasın. Evet, Pırlanta Akademi Burcu Temiz'den kardeşim Münevver Temiz'e ve dostlarına da gelsin bu güzel şarkımız demiş. Onlar için gidiyor yine şarkım sevgili dostlar.

İşte sevgili dostlar, bitirimiz tüm güzeli devam ediyor yine gelen mesajlarla. Evet, yine gelen mesajlarda şöyle bakalım yine neler var listemde atılan mesajlarda sevgili dostlar. Bu arada bir sevgi mesajı var. Samet Ayna, bu kalbin sahibi olan diyor. Kıymetlim, değerlim. Nursena Çala, Güçlü Soydemir'den Yanımda Olsaydın adlı şarkıyı armağan ediyor Murat abi. Onu çok sevdiğimi iletirsen sevinirim demiş. Samet Ayna'dan candan çok sevdiği Nursena'sına, Nursena Çala'a armağan olsun bu güzel şarkım denmiş. Sevgili kardeşim Samet Ayna'ya buradan selamlarımı yolluyorum. Evet, şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlara sevgili dostlar. Samsun Kapalı'da yatan dostlarım Gamze Çalışır, Asena Afra Vanlıoğlu, Sibel Kaya, Elif Kaya, Tansu Kaplan, İdem Özsari kardeşime mesafeler tanımaz, gönül bağı hiç kopmaz. Bugün demir kapı, yarın özgürlüğünüz olur. Az daha demiş sabır. Tabi oralar size yakışmıyor. Belki bugün olmasa da elbet bir gün. O güne siz içinde doğacak. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. İçeride ve dışarıda herkesi yanımızdayım. Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsü. Şarkısı çalarsan seviniz. Kübra Berlin yollamış. Mesajı iletmiş. Onlar için gelsin demişler. Tamamdır. Yollayacağım. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Onlara da yer vereceğim birazdan. Sırayla yolluyorum arkadaşlar. Burada baktığımda. Selamünaleyküm, ben Ömercan Tolgun. Buradan Samsun Kapalı'da yatmakta olan abim, kardeşim Murat Çabuk, Bora Taşkın, Miraç Karakoç, Hüseyin Kanlı ve Kemalcan Dindar, Emre Eli Böler ve Fırat Çataloğlu, Yağız Özbal, Can demiş Er. Hepsine selam olsun. Elbet bir gün canlarım. En kısa zamanda inşallah Adana'dan silah olur. Patlarım şarkısı armağan olsun. Not olarak da söyler misiniz? Bora beni ara dostum demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletilmiş mesajlar. Ben demişler, ben C27 koğuşumdan yatmakta olan Serdar Doğan Yılmaz. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Umutcan Baysal kardeşime Azerbaycan'dan Ankara Coşkun Bitti Mapus şarkısını armağan ediyorum demişler. Bu şekilde iletilmiş mesaj tamamdır. Selamünaleyküm Murat abi, ben Samet Öket. Adana Ayağından Döneceğim Bir Gün şarkısı. Samsun cezaevinde yatan abim Recep Öket'e armağan ediyorum. Tüm sevdiklerime, cezaevinde olan abilerime, Yasin Ali Durkaya, herkese armağan ediyorum. Hayırlı günler, hayırlı bayramlar diliyorum. Şimdiden iletiyorum demiş mesajında. Tamamdır, mesajlar bu şekilde. Diğerleri de var. Birazdan onları da okuyacağım. Öncesinde Yanımda Sen Olsaydın, sonrasında Diyarbakır türküsü istenmişti. Kübra Berlin tarafından armağan edilmişti dostlarına. Onlar için gidecek. Öncesinde Güçlü Soydemir, Samet Ayna'dan Sevdiği Hayatının Anlamı için gidiyor bu güzel şarkı. Evet, Nursena Çala gidiyor.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla hava yollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Hava yolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs 3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı dedi. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, genel merkezde yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı seçildi. Makine ve kimya endüstrisi son bir haftada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne muhtelif miktar ve çapta silah ve mühimmatla yerli savunma sanayine yedek parça, ekipman ve silah sistemi teslimatlarını gerçekleştirdi. Antalya'da oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Tümosan Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda da sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Camiamızın her bir ferdine çağrımdır. Bu seneye hep beraber damga vuralım dedi. Euroleague Final Four yarı finalinde Valencia Basket'te Real Madrid'in karşılaştığı maç 105-90 Real Madrid lehine sonuçlandı. Bu sonuçta yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek eleyen Olympiakos'un finaldeki rakibi Real Madrid oldu. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü saat 21'de Atina'da oynanacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında kalan bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Eyvallah sevgili dostlar, beytirimiz devam ediyor bu arada. Yine gelen mesajlar var onlarla. Bu arada biraz önce yollamıştım Güçlü Soydemir'den Yanımda Sen Olsaydın şarkısı. Samet Ayna'dan Gönlünün Sahibi Nursena Çalık'a sevgilerini armağan edilmişti. Biraz önce yollamıştım ama duymadınız herhalde mesajı. Veya şarkı da çaldı biraz önce Güçlü Soydemir'den. Yanımda Sen Olmasaydın. İşte 60 şarkılar Nursena Çalık'a gitti. Güçlü Soydemir'den Yanımda Sen Olsaydın. Evet, bu şarkıydı. Buradan selamlar olsun Samet Aynay'a. Onun kalbinin sahibi tabii ki Nursena'sına da Nursena Çalık'a da gecenin güzel şarkıları armağan olsun. Onu çok sevdiğini söylemişti. Onu da iletmiştim hatta. O arada dinlememiş herhalde ya da. Selamlar olsun ikisine de. Şöyle baktığımda yine mesaj kutuma gelen mesajlar var. Onları yollayacağım. Şöyle bakalım yine bakalım tamamdır. Gördüm. Ben diyor 6 koğuşundan Gizem Gökmen. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Kardeşim Buse Çaça, Nehir Avcı, Ceylan Aptik, Duygu Tinçe, Çiğdem Parsa, Aslı Duman, Hayat Çetin, Sümeyye Menteşe yine demişler. Fatma Nur Öksüz, Zilan, Esra Seven, Rümeysa Altın, Sabire Kara, Ebru Sude Temiz, ablalarıma Hilal Albayrak, Ayşe Dursun, Sevda Köse, Zeynep Düzgün, Gamze Sarıoğlu ve 6 koğuşunda Fatih Bulut Number Number şarkısı armağan ediyorum demiş. Şeytan sevaptan, melek günahtan kaçar. Azrail yalnızdır fakat etrafına ölüm saçar. Sen de yalnız kalınca üzülme, çakallar sürüyle aslanlar yalnız yaşar. İşte bu şekilde iletmiş. Gizem Gökmen yollamış mesajı 6 koğuşundan Gizem Gökmen'den aynı koğuştaki dostlarına, kardeşlerine selamlar olsun denmiş. Bayanlar koğuşuna buradan selamlarım, sevgilerim olsun. Onlar oynamayı seviyorlar biliyorum. Onun için bu şarkı istemişiz ama bu şarkı bir anda mevcut değil. Bakacağım birazdan. Şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlara. Yine bir mesaj vardı burada. Selamlar, iyi yayınlar Murat Bey. Ben Özlem demiş. A28 koğuşunda yatmakta olan can eşim Yasina'ya seni çok seviyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çilek kutsaldır. Merak etme, her zorluğun bir kolayı vardır. Canım kendine iyi bak, merak etme, bizler iyiyiz. Müslüm Gülses'ten hem sana hem bana yanar ağlarım. Çalarsanız seviniz, iyi akşamlar dileriz demişler. Tamamdır, mesaj iletildi. Şarkıda listeme dahil oldu. Birazdan onu da yollayacağım. Selamlar olsun bu arada. Şöyle bakalım yine. Merhabalar demişler. İyi yayınlar, ben Aysun Atalar. Samsun TTB kapalı cezaevinde C11 koğuşunu yatmakta olan Fatih Çetin, C22 koğuşunu yatmakta olan Tarık Dede için Çağla ve Doğu'dan Seni Düşündüm adlı şarkı istiyorum. Dört göze görüşe gelmeyi bekliyoruz. Tarık Dede, Fatih Çetin, lütfen bu yayını dinlerseniz bizi merak etmeyin. Sizi çok özledik. Dilekçenizi verin, bir an önce gelelim artık. Zaman geçmeye başladı. Zaman durdu, sizi çok özledik demiş. Mesajında Aysun Atalar yollamış. Bu şarkıyı demiş. Tarık Bey'e dinlerdi bunu demiş. Onun için gelsin demiş. Tamamdır, onlar için gidiyor. Yine gelen diğer mesajlar. Ben Asena, dostlarım Nurgül, Gizem Tunca, Gündüz Çalan, Merve Sekmenoğlu, Fatma Coşkun, Ceyda Çakıcı, Yaren Böbül, Alem Tayfur, Nihal Ayaz, Yasemin Demirtaş, Eda Büyükdağ, Tansu Kaplan, Gamze Çalışır, Elif Kaya, Tuana Gül, Bukşüt'e, Salih Akpınar, Aslı Duman, Gamze Yalkuan demiş ve Gül Bostancı kardeşime Mehmet Acıoğlu'ndan ihtiyacı var şarkısı armağan olsun demiş. Bu şarkıyı yollamıştık biraz önce. Sevgili Uğur Akın tarafından istermişti. Onlar için geldi bu güzel şarkı. Güzel bir şarkı daha var istenilen şarkılardan.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Back & Bond'da bayram kombinin tamamlandıkça indirimin artıyor. Birinci ürüne %20, ikinci ürüne %30, üçüncü ürüne %40 indirim fırsatı Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM Back & Bond mağazalarında. Bayram stilini Back & Bond'la tamamla.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: Danışmanlığı güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çarşamba Prefabriki Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442 Aras Grup İnşaat Cuma Ali Aras imzasıyla.
3: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78 Tatlıcı Burhan Usta, bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
4: Murat yayında. Ferrari saatlerdesiniz.

Evet dostlar, BTM'nin tüm güzeli devam ediyor. Gelen mesajlarla devam ediyor. Bu arada yine baktığımda şöyle nelerin olduğunu görüyorum arkadaşlar. Evet şöyle bakalım, yine demiştim neler var. Evet listemdeki diğer isteklerle devam edeceğim. Evet yine demişler Samsun, demişler Samsun Kapalı'da cezaevinde A4 koğuşunda yatan koğuş arkadaşım Esra ablam, Melek ablam, gözlerinden öpüyorum, hakkınızı ödeyemem, geç oldu ama güç olmasın, tez zamanda özgürlüğe kavuşmanız dileğiyle sizi unutmadım ve demiş, evet sizi unutmadım. Evet, unutmadım ve demiş ailetten değer verdiğim ablam Sibel Kaya'nın da, demişler. Evet, Sibel Kaya'nın da gözlerini öpüyorum. Canını sıkma ablacığım. İnşallah yakın zamanda kavuşmak dileğiyle, az daha sabır. Sen nelerin üstesinden geldin, bunu da gelirsin. Sizi çok öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Özlem Özdil, Gönlüm Dağlara şarkısı. Gülcan Aksu yollamış, mesajı iletmiş. Onlar için gidiyormuş. Onlara gidiyor. Evet yine gelen diğer mesajlarda şöyle baktığımızda arkadaşlar, onlara bakıyorum. Samsun Kapalı'da yatan diyor. Samsun Kapalı'da yatan kardeşim Gamze Çalışır. Dostum Asen Afra Vanlıoğlu, Sibel Kaya demişler. Ve sizi çok seviyorum, çok özledim. Varlığı huzur veren insanlar hayatın en güzel hediyesidir. Siz benim en iyi sağlam dostum, kardeşimsiniz. Kocaman öpüyorum. Siyah rakı kendimi unuttum şarkı. Çalsan Seniz Kübra Berlin yollamış. Bu mesajı da onun için gelsin demişler. Evet işte şarkım geliyor. Sonrasında yine ben buradayım.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
1: İşte sevgili dostlar, yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Bu arada yine gelen bir mesaj vardı. Samsun T tipi kapalıda yatmakta olan öncelikle diyor. A1 koğuşunda Sevda Bassoy, kız kardeşimin ve koğuş arkadaşların Allah kurtarsın diyorum. Kader mahkumları tez zamanda sevdiklerine kavuştursun. Ve çok değerli dostum kardeşim Mikael Yerli'ye ve beraberindeki yatmakta olan kardeşlerimiz, ismini sayamadığım bitmeyen gönül dostlarımıza Allah tez zamanda özgürlüğüne sevdiklerine kavuştursun. Yaklaşan kurban bayramlarını kutlarım, Allah kurtarsın. Murat Başsoy yollamış. Murat Başsoy abimiz yollamış. Ona da selamlar, sevgili olsun. Ondan tüm sevdiklerine, dostlarına selamlar var bu arada. Evet, onlara iletiyoruz. Evet, yine gelen mesajlar var. Onlara baktığımda şöyle. Sevgili Samet Aynadan kalbimin sahibi olan dost, kıymetlim diyor. Değerlim. Nursela Çala demişti. Gecenin tüm güzel şarkıları armağan olsun denmişti. Evet, onlar için bir güzel şarkı yollayacağım. Güzel bir şarkı yollayacağım. Evet, sevgili Samet Ayna ve Nursena Çalık için gidecek öncesinde. Evet, sonrasında da yine dostları var. Ben Samet Ayna. Cümleden selamun aleyküm. Buradan canım kanım abim Uğur Demirez'e selam olsun. Ayrıca gurbetteki cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim Sercan Tokaca, Tuncay Acar'a, Recep Candan, Engin Ündücü, Güney Çakıroğlu, Uğur Vural'a, Hamdi Samet Mutlu'ya da armağanım olsun demiş. Ve tüm dostlarımıza, kardeşlerimize de selamlarımız, sevgilerimiz olsun demiş. Onlar için gidecek. Evet, işte güzel şarkım geliyor sevgili dostlar.
2: Ben seni çok seviyorum.
3: Ben de seni çok seviyorum.
2: Bir daha söyle.
3: Çok seviyorum.
2: Ben de seni sevgilim.

0: Aşkımda. Samet Aynı'dan Nursen Asın'a gitti bu güzel şarkı, onlar için geldi. Evet kardeşime sevgiler olsun bu arada. Evet yine sevgili dostlar, yine son bir şekilde bir istek var. Samet Aynı'a cümleden selamun aleyküm demişti. Buradan canım kanım abim Uğur Demiröz'e selam olsun ayrıca diyor. Gurbetteki ve cezaevlerinde olan abilerim, kardeşlerim Sercan Tokaca, Tuncay Acar'a, Recep Candan'a, Engin Ündücü, Güney Çakıroğlu, Uğur Vural, Ünveren, Enes Ulaş'a, Berat Dişikkar'a, Savaş Beldek, İbo Şeker, Zafer Osvalcı, Mesut Can Asma, Mert Can Asma ve yine Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayhan Sisko, Yaya Sisko, Gökhan Saf, İbrahim Kocabıyık, Hüseyin Demira, Kadir Birinci, Cem Alpe, Batuhan Aksu'ya, Barış Demir'e, yine Barış Demir'e, Cengiz Han Sürücü ve bizi seven dostlarımıza, kardeşlerimize, Uğur Demiröz'e, tüm dostlarına selamları var demiş. Evet güzel bir şarkı istemişti. Evet onlara yollayacağım bu şarkıyı. Sevgili Samet Aynı kardeşime de selamlar sevgiler olsun bu arada. Evet yine sevgili dostlar, yine şöyle baktığımda listeme sevgili Samet Aynı, Miran Sayal, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Samet Yıldırım, Alihan Coşkun, Muammer Onay ve Niyazi Onay ve Emre Yanak kardeşlerime çok çok selamlar sevgiler olsun bu arada. Onlara da armağanım olsun. İşte şarkım geliyor, sonrasında reklam var. Reklamdan sonra bir şarkı, sonrasında vedam var.
1: Murat yayında. Kürari saatlerdesiniz. Murat yayında.

Ya Bismillah. Ya Bismillah. Öpülecek nice mazlum eli var. Bükülecek nice zalim bileği. Ya Bismillah. Ya Bismillah. Dualarla tamamlanmış uykusu. Korkusu var. Geç kalmanın korkusu. Vakit tamam. Bu Tanrı'nın ordusu. El Muzaffer daima.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
0: Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Murat yayında. Ferrari saatlerdesiniz.
0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
3: 105.
4: Dostlar, şöyle baktığımda bir mesaj var, o da birazdan Kalpten Kahve sevgili Taner yayına girecek. Gecenin ileriki saatine kadar burada arkadaşlar. Güzel bir program olacak. Kimse kaçırmasın programı, can kulağıyla dinleyin arkadaşlar. Evet, yarın akşam biliyorsunuz Kader Mahkumu İstek programı saat 18 itibariyle başlıyor. Yarın yayında olacağım. Allah'tan bir şey olmazsa tabii ki. Güzel bir şarkıyla vedamı gerçekleştireceğim bu arada. Tüm dostlara buradan selamlar, sevgiler olsun programa. Dinleyen canı gönülden gönül veren dostlarımıza selamlar olsun. Ve yine dostlarımıza Allah'a emanet olun diyorum. Görüşmek üzere. Sevgili Kalpten Kalbe, sevgili Taner'e de iyi yayınlar diliyorum. Geldi bile yayında şu an yanımda. Hadi bakalım, görüşmek üzere, bay bay.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Tutku FM.
4: Taner'lesiniz.

Pazartesi gecesinde Kalpten'in buluştuğu program Kalpten Kalbe'de beraberliğimiz başlıyor. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda sevgili dinleyiciler. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. 20.09 saatlerimiz. Kadar Saatler programının sonrasında gece yarısına kadar yayınımız devam edecek. Kalpten Kalbe programında en güzel şarkıların adresinde 20.15 itibariyle birazdan mesajlarınızı da yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendireceğiz. 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız, sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

Mesajınıza yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında. İYİNAR TTPC 8 koğuşunda yatan canım eşim Enes'e seni her şeyden çok ama çok seviyorum. İyi ki varsın. Benim doğduğum gün bugün değil, seni gördüğüm zamanda bunların kutlaması ve telafisi elbette olacaktır sevgilim. Filiz Karakoç'tan armağan olsun eşim Enes'e diyerek mesajını sonlandırıyor.

İkinci mesajımıza geçiyoruz. Sayede koğuşundaki abim, eniştem, Samet Yıldırım elbet biter bu. Karagöne işte o zaman yine biriz, yine biziz. Koğuşundakilere selam olsun Aslan eniştem. Vay canım vay şarkısı armağan olsun Gökay Pedek'ten. Armağan olsun bu şarkı diyor. Şarkı isteklerinizi mesajınızın en sonuna yazın lütfen sevgili dinleyiciler ve yayın akışımıza, formatımıza uygun bir şekilde olsun. Sırayla A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Müslüm Gürses'le devam ediyor yayınımız.

Yeniden Ceylan ben. Samsun Kavak Çocuk ve Gençlik Ceza Müdürlüğü 15 koğuşunda bulunan Muhammed, kıymetli Muhammed Oruç Uğur Zorta ve diğer bütün kader mahkumlarına selam olsun. Ebel Yılmaz'dan Kodes şarkısı armağan olsun. Ve 15 koğuşuna da Yasin diyerek mesajını sonlandırmış. Ceylan ve sevdikleri için geliyor.

komşum kelepçedeyim. Yine bir çocuk öksüz, yine bir çocuk yetim. Yine bir mahkum var. Ama sevgilim, sana sözüm olsun. Bugünler geçecek. Bir gün kader mahkumları da...

radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. Atakom'da hizmetinizi Astrova Spor Salonu spor severleri duyurulur. Ayrıca kadınlara özel bölümü de hizmetinize açılmıştır. Astrova Spor Salonu'nun Atakom Ömür Evleri'nde Tutku FM bünyesinde spor severler için güzel bir mekanımız var. Ve devam ediyoruz mesajınıza yer vermeye. Seri bir şekilde bu gece mesajınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Alihan Coşkun. Gurbetteki Erzurum Oltu T-Tipi Kapalı'da olan saygıdeğer abim Kemal Sarıkeseri, Samet Yıldırım, Epki Alamet Coşkun, Umut Öztürk, Müke Dayı, Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Çangal'ın Kadir Eres, Kaan Durukan, Atamer Karahaslan, Ömer Faruk Çelik, Teksas Doğukan, Altuman Volkan Demirci, Urfa Lale ve Abdes Seçkin, Cemal Çatıbal, Değil Ali, Oğuzhan Kurta, Muhammed, Durgun, Mustafa, Yazıcı, Bektaş, Akgüs, Enes, Güderoğlu, Recep Canas, Umutcan, Özcan, Serdar Çelik, Mert, Akdağ, diğer koğuşlarda yatan İsa Doğan, Mesut Delikanlı, Volkan Savaş, Fırkan Aydın, Fırkan Işık ve tüm ayrı koğuşuna kalan kalır parçası armağan olsun. Ağaç'ı her yerde delik mesajını sonlandırmış Alihan Coşkun.

0: kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır. Ben giderim, geri gelmem, benden sonra kalan kalır.
1: Hediyeler, ben Yalçın Coşkun, kardeşlerim Samet Yıldırım Efkarlı, Ahmet Coşkun, Muki Dayı, Umut Öztürk, oğlum Alihan Coşkun ve tüm ailede koğuşuna akıp giden yıllar armağan olsun, ağaç her yerde diyerek mesajını sonlandırmış Yalçın Coşkun.

canım, seni çok seviyorum, dualarım seninle, Allah'a emanet ol diyor. Diğer bir mesajımız. C7 koğuşunda yatmakta olan Yiğitcan Aydın, canım abim Kurtuluş Özkan, abime Fırkan Kaya, Cengiz Han sürücü ve farklı koğuşlarda yatan arkadaşlarıma, tüm Samsun Kapalı'ya arkadaşlarıma armağan olsun diyor Yiğitcan Aytekin.

Selamünaleyküm, ben A14 koğuşundan tahliye olan Efekan Toklucuoğlu. Aleykümselam, aynı çatı altında kaderle yaptım abilerim Enes Yoruklu, Caner Barutlu, Feridun Seven, Çetin Kalaycı, Azizcan Hünerli, Şerif Burak Yılmaz, Anıl Kılınca, Celal Saka, Cem Kaya'ya armağan ediyorum diyor. Efekan ve sevdikleri içinde giriyor.

Ate, Kobalas, Enes, Emre Selçuk, Selahattin Akkoş, Kerim Dağbey, Oktay Satı, Ömer Aydın'ın, Ömür, Önere, Burak Şaban, Öz Şahin için, Çağlar Mimi, Oğuzhan Çulha, Berkutay, Vural Timurçin, Vural Timurçin, Kalambak, Murat Çabuk, Hasan Baydar, İbrahim Sezer'e, Muhammed Emre Gümüş'e, Dem şarkısı canı gönülden kader birliği yapmış olduğum abi kardeşlerim için armağan ediyorum. Akkoş kardeşlerden armağan olsun diyor. Akkoş kardeşler ve sevdikleri için giriyor.

Evet, seri bir şekilde mesajınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar bu gece sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Ben Gören Aldemir, bu şarkı benden sana armağan olsun, sen kendini biliyorsun. İyi yayınlar diliyorum. Ateş ediyor şarkısı, armağan olsun Gören Aldemir'den diyor.

Diğer bir mesajımız. İyi yayınlar Fadıl. Samsun Kabak. Çocuk cezaevinde yatmakta olan can dostum Muhammed Himmetli ve selam olsun Japon canım Özlemim. En dibindesin, Özlem'in en dibindesin. Samsun T-Tipi'nde yatmakta olan İlyas Can kahramana selamlarımı iletiyorum. Onlara yanımda sen olmayınca şarkısını armağan ediyorum diyor. Fadıl mesajını ulaştırmış.

0: Tutku FM.
1: Bu nasıl bir aşk böyle? Yanmışım hasretinde.
2: İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Furkan Aslantaş. Samsun TTP kapalı açıkta yatmakta olan ABB kardeşlerim Ahmet Bektaş, Kadir İpeyar, Murat Orhan, Caner Buğa, Murat Sağlam, Emre Selep, Mercan Kaya, Barış Akpınar, Alperen Karagöz, Oğuzhan Kaçmaz, Yiğit Aktır, diğer koğuşlarda yatmakta olan kardeşlerim İrhan Sayan, Cihan Holat'a, Mert Öztürk, Batuhan Sekmen, Mert Altınsoy, Akın Aksoy'a, Emirhan Kaplan, Tuna Sezer'e ve ortamlarına selam olsun. Allah'a emanetsiniz. Elbet bir gün Atım Olsun şarkısı Furkan Aslantaş'tan armağan olsun diyor.

Evet, devam ediyor beraberliğimiz değerli dinleyiciler ve hemen sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A1 Koğuşu'ndan Nursen Arçalık, Bafra Arçık'ta bulunan ruhumun yarısı Samet Aynay'a, yarınları olmayan bir hayatımın olduğunu sandığım anda sen çıktın karşıma, iyi ki hayatındasın, seni çok seviyorum diyerek mesajını noktalıyor. Nursen A ve sevdikleri için gidiyor.

İyi yayınlar gönlümden kalbime. Ayrılık acı bir şey parçasını sevdiğime ve Ebru'ya armağan ediyorum. Aşkım iyi ki varsın, iyi ki benimsin, seni çok seviyorum. Az sabır, güzel günler yakın. Allah'ın izniyle rüyanda beni gör. Seni kocaman öpüyorum her şeyim diyerek mesajını sonlandırmış ve Müslüm Gürses söylüyor.

Sana ihtiyacım var şarkısı var sırada. Bu şarkı istiyorsanız mesajınızın sonuna yazabilirsiniz. Sıradaki şarkı diye sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Ahmet Arakan ve Kader Mahkumluğu yaptı. Yunus Özen, Aras Güçlü, Boğucacı, Umuçan, Kesimci için armağan ediyorum bu parçayı diyor. Ahmet Arakan ve Kader arkadaşları için gelsin diyor. Azer Bebe söylüyor, nasıl bir sene bu sene diyor.

saatimiz Zalsurova Spor Salonu sponsorluğunda radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz sevgili dinleyiciler. Ve dün gece olduğu gibi bu gece de gecenin en çok istek alan şarkısı var, sırada ihtiyacım var. Trabzon'dan Gülşen Kul, Samsun T tipinde A11 koğuşunda bulunan kardeşim Gökhan. Gül için ihtiyacım var parçasını armağan ediyorum, Gökhan'ıma armağan ediyorum. Seni çok seviyorum, bir o kadar da özlüyorum. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Allah'a emanet ol. Seni çok seviyorum canımın içi. Her an aklımda ve yüreğimdesin ablan Gülşen Kul'dan. Her şey olan birinci kardeşi Gökhan Gül'e armağan.

Diğer bir mesajımızı aktarıyoruz. Samsun Kavak Çocuk ve Gençlik Cezaevinde bulunan Muhammed Himmetli'ye gelsin bu bayram yanımda. Değilsin ama hep kalbimdesin Japonum. Bugün değilse elbet kavuşuruz. Seni çok özledim. Oğlum ihtiyacım var. Parçası armağan olsun diyor Muhammed Himmetli'ye.

Bafra Kapalı'da B12 koğuşunda bulunan değerli dostlarım Barış abi, Seko Olcay, Semih Kantar, İsmail abi, Abdullah Aslan, Doğukan Kemal, Ahmet Soner. Herkese selam olsun. Ben Ember Üncü. Yara Gibisin parçasını yayınlarsanız çok sevinirim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum diyor.

ihtiyacım var şarkısı var sırada. Bu şarkı istiyorsanız sıradaki şarkı yazın mesajınızın sonuna sevgili dinleyiciler. Diğer bir mesajımız TTP-C8 koğuşuna yatan sevgilim Enes'e, ben de artık sensiz imkansızım Filiz Karakoç'tan, hastayım sana şarkısı armağan olsun diyor Filiz Karakoç'tan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar abi koşundan Aleyna Olgun, kader bile yaptım dostlarım. Neslihan Uzun, Özüm İknu Tibet'e, Ebru Kurta, Emine Sekmen, Sude Naz Ateş, Münevvertimiz Gamze Özmen, Sedef Yörük, Kader Güleç'e, Nur Sena Çalık, Elanur Yılmaz, Burcu Dağdelen, Rabia Karadağ için gitti canımın cananı parçası armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımızı aktarıyoruz. Akiden İden, ben aynı sofrayı paylaştığım göz bebeğim Hasret Karakuş, Tansu Kaplan, Özlem dedi. Gamze Çalışır, dostlarım Eda Güney, Büşra Çaycı, Seda Türkmen, Zeynep Olgun, Ayşegül Uluş, Yaşar Can Kaplan'a, Erdeniz Baştaş, Berkay Taha Alper, Hazar Karakuş selam ederim. Size nasıl davrandığımın mimarı sizsiniz. Bir gün konuşursam susuzluklarıma sayın. Hatırımda kaldın şarkısı armağan olsun diyor.

Alihan Coşkun, canımın eşi oğlum yakışıklı Çınar'ın zaman daraldıkça kalbim daha çok sıkışıyor. Her an aklımdasın, adını düşünsem, adını düşünsem nefesim kesiliyor, gözlerin gözlerimin önüne geliyor. Sensiz geçen her dakika içimde kocaman bir boşluk bırakıyor ama ne olursa olsun sabırla bekliyorum seni. Sen benim en güzel duam, en derin özlemimsin. Sen olmayınca olmuyor, sana gelsin ağaç her yerde diyerek mesajını noktalıyor denicimiz.

İyi yayınlar Samsun Açık'ta. Serkan Bayrı ve Kader Bili yaptım. Serkan Saygın, Emirhan Kabadayı, Aşur Aydın'a, Fazıl Güler'i, Berkay, Berkant Aksoy ve Kavak Açık'ta bulunan Kaan Kola kardeşime Karanlık Sokaklar parçası armağan olsun. Geceniz güzel olsun. İyi yayınlar diliyorum diyor Serkan Bayrı.

İyi yayınlar diliyorum. Ben Karakası Özgür Resul Dal Bey. Bulunduğun yer ne kadar zor olursa olsun bil ki sen yalnız değilsin. Ben burada her gün seni düşünüyorum, sana dua ediyorum. Gücünü kaybetme, bugünler geçecek. Sen güçlü birisin. Bunu en iyi ben biliyorum. İçindeki umudu sakın bırakma. Ben hep buradayım, seni bekliyorum. C5'te yüreğim Resul Dal Bey için armağan olsun diyor.

Evet, bir mesaj daha aktarıyoruz. Mesaj birleştirmeye gittik yoğunluk nedeniyle. Hemen şarkımıza geçiyoruz. A20 Koşu'ndan Salih Mert Keskinsoy, öncelikle tüm koşu arkadaşlarıma, başta Yurda Er, Sefa Yiğit, Batuhan Sayı, Gürkan Sap, İrfan Alagöz'e, Uğurcan Şanlı, Emre Elibolere, Mert Eren, Torun, Berat Erzurumlu, diğer koşularda yapmakta olan Enes Yorulu, Fatih Bilgin, Kaan Durukan, Şeref Kayaoğlu'na ve diğer cezaevinde yapmakta olan Kerim Keskin Soy, Apo Keskin Soy, Ozan Keskin Soy, Fırat Keskin Soy abilerime sıradaki şarkı armağanım olsun diyor. Son bir mesajımız geldi bu şarkı için. Selamünaleyküm C5. Düzeltiyorum. C12 koğuşundan dede Murat, öncelikle A26 koğuşunda yatan oğlum Mücahit Ayaz'a selam olsun. Dik durmaya devam et, boyun eğmek esarettir. Dik durmak ise özgürlük ve çok az kaldı, arkanda ise her zaman ihtiyacım var. Şarkısı tüm sevenlere gelsin dede Murat diyor.

Bastırma Spor Salonu sponsorluğunda cumartesi gecesinde beraberiz. Yağmurlu bir cumartesi gecesinde sevgili dinleyiciler. C8 koğuşunda yatmakta olan Abdullah Enver Mutlu birlikte kadar bile yaptım. Abi kardeşlerime saygı ve sevgilerimle A8 koğuşunda yatmakta olan Baran Özkan'a, A2 koğuşunda yatmakta olan Tansu Kaplan'a teşekkürlerimi iletir, sevgi ve özlemimi belirtirim. Özgür günlerde kavuşmamız dileğiyle gözlerinden öpüyorum. Sizi seven Abdullah Enver Mutlu'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Diğer bir mesajımız. İyi yayınlar. A20 koğuşundan Salih Mert Keskinsoy'a Ben sizliğe fazla alışma. Seni seviyorum sevgilim. Unutama beni şarkısını Salih Mert Keskinsoy'a armağan olsun diyor.

0: Merhabalar, ki başım nasılsın? İyisindir inşallah, biz iyiyiz. Bir sıkıntı yok, evdeyiz. Bizi düşünmesen iyi ol yeter. Her zaman yanındayım. Sen canını sıkma, kurban oldum. Seni çok seviyoruz. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun diyor. Emrah Yalçın'dan armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Seri bir şekilde sırayla A'dan Z'ye mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. İyi yayınlar A20 koğuşundan Salih Mert Keskinsoy'a ben size fazla alışmaz, seni seviyorum sevgilim. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

Tartılaştırmış mesajını yayınlar tüm radyo dostlarına. Armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımızı yayınlar Gülbahar'ım. Sana da iyi akşamlar, uğurlar olsun gülüm, ömrüm baharım. Sevk ödemesini yatıracağım sana. İbrahim, açmıyor telefonları, sabırlı ol, beni düşün, iyi düşün, iyi olsun ömrüm. Çocukları iyi araştırdım, buldum, sen hiç merak etme. Meriye de ödeme yapacağım mektubu, pazartesi alacağım inşallah, kurban olduğum baharım. Beni hiç merak etme, sen iyi oldukça ben iyiyim, sen kötüysen ben de kötüyüm, güçlü ol, güçlü ol. Bu imtihanı da Allah'ın izniyle aşacaksın, unutma, birlikten güç doğar. Sevdiğim baharım, sana çok çok sarılır, hasret ve özlemle gözlerinden öperim. Benden sana armağan olsun diyor.

Selamünaleyküm, ben Samsun Açık'tan Ömer Yadigaroğlu. Aleykümselam. Burada kaderle yaptığım Özüm Enes Yadigaroğlu, Kanım Emirhan Asan, Kör Bayram Fazlı Saraça Hanım, Emre Ünyeli, Yakup Çelik, Muhammed Fahrettin Kaya, Kadir Kalabeya, Emircan Ayna, Seyit Aslan Bostancı, Buğra Gence, Mustafa Burkan, Fatih Polat, Seyit Ahmet İhtiyar, Mertcan Bozkaya için, Doğukan Mırık, Beytullah Keser, Umut Akın, Ahmet Uğur, Hamza Cebi, Anıl Yalçın, Yusuf Uysal abi ve kardeşlerime armağan olsun, kilo parçası diyerek mesajını sonlandırmış Ömer Yadigaroğlu için geliyor.

İyi günler Aslan Hocam, seni çok ama çok seviyorum. Güzel günler elbet bize de dönecek. Ben hep seninleyim, güzel günler göreceğiz ve biz bu kötü günleri hatırlamak bile istemeyeceğiz. Sen benim çocukluğum, gençliğim, güzel kızımın babası, seni dört gözle bekliyoruz canımın içi. Canını hiç sıkma, iyi ki biz C25 Nurettin Öztaş için Aysel Öztaş'tan armağan olsun diyor.

Kral Uğur Demiröz, Tuncay Acar, Uğur Demiröz, Sercan Tokaç'a, Uğur Vural'a, Engin Ündücü, Ebu Bekir Kol kardeşlerim, Berat Sözkesen, Kerem Çelik Kanat'a, Salih Çelik Kanat, Serkan Koloğlu, Can Altındağ, Samet Ayna, Ebu Şeker'e, Berat Eşi Kara, Hüseyin Demira, Barış Senize, İbrahim Kocabıyık, Cengiz Han Sürücü, Gürkan Saf, Berkay Sözkesen, Yahya Ayhan Sisko, Mahmut Orunoğlu, Kemal Can Dindar, Kadir Birinci, Savaş Berdek, Emrullah İnce, Kadirhan Rengin, Mert Güneş'e, bütün abi kardeşlerime selam olsun. Unuttuğumuz, yazamadığımız illaki vardır. Herkes kendini biliyor. Kalpler, gönüller bir elbet özgür günlerde kavuşmak dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış Barış Vural.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A20'den Emircan Kahraman, tahliye oldum buradan. A20'de yatan Gürkan Sağ, Patuan Baş, Baybaşı, Berat Baybaşı, Adanalı Yurda Dayıma, Emrah Taşkın Krala, Trabzon'un gururu Avni, Şahin Elinden, Her Şey Giren Serdar Bulut, Tabi'ye Seyit, Çatal Sakal, Samimi, Mert Eren Turun, Fıkırışçı Muhammed, Berçan yeğenime, selamlar olsun Özgürlüğüme, kavuştum, iyiyim, mutluyum, mektupları anca göndereceğim, vakit bulamadım, yakında hepsi elinize ulaşır, Allah'a emanet olun. Parka koğuşlarda yatan Taha Ediz ve Şeref Kayaoğlu'na, Apo abime de selamlar olsun diyor.

Benden söylemesi ciğerci kedisi, sokak kedisini yenemez. Allah değişen yüzlerden, değişen dillerden etmesin. Dostunu bir ömür boyu sırtında ve omzunda taşıyanlar...

Ve şu anda yaklaşık 40'a yakın mesajımız var beklemede sevgili dinleyiciler. Hepsine yer vereceğiz mesajlarınızın. Yayınımız da gece yarısına kadar devam ediyor. İyi yayınlar sevgili Tuncay abisi, Selim Baba, Birol abi, Recai abi, Köylü, Bülent'ten, Buğra Genç, Arda, Rengine, Armağan olsun. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız Yasin, iyi yayınlar bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun diyor. Kuru Safi Hanım sizlerle.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Selamun aleyküm. C24 koğuşundan tahliye olan Emirhan Sefa Demirtaş, kader bile yaptım. Saygıdeğer abilerim, kardeşlerim Emin Binici, Ahmet Aslanoğlu, Gökmen Ülkü, Batuhan Sekmen, Ayhan Sisko, Kadir Kalima, Kırkan Keleşi, Mustafa Aşağı, Doğukan Demir, Mert Seçkin, Metehan, Sazak için Umut Demir, Berçan Güldalı, Mustafa Topal, Samet Ekçi, Rıdvan Altıntaş, Orhan Geneze, Bekir Gök, Berk Aydın için, Sercan Okumuş için Emre Kazımov, selam olsun. Daya şarkısı Kadir kardeşime de gelsin. Emirhan Sefa Demirtaş'tan armağan olsun diyor ve Emirhan için geliyor.

İyi yayınlar Trabzon'dan, Gökhan Gülcan'ımdan çok sevdiğim biriciğim. Jülide için ömrün parçasını armağan ediyorum, seni çok seviyorum. Tonteşim Jülide'me, bekle beni ömrüm, Jülide de dinliyor diye eklerseniz sevinirim diyor. Peki Trabzon'dan Gökhan Gül için geliyor. Sonrasında diğer bir mesajımız sevgili dinleyiciler. Şemsi Usta'dan oğlu Alper'e ve bütün adli dostlarına armağan oluyor. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış, teşekkür ediyoruz. Diğer bir mesajımız. Merhabalar abi koşundan Aleyna Olgun kadar biri yaptığım dostlarım Neslihan Uzun, Özüm İknoti ve Ebru Kurta, Emine Sekmen, Soğut Enaz Ateş'e, Münevver Temiz, Gamze Özmen, Sedef Yürük'e, Kader Güleç'e, Nusen Arçalık, Eleanor Yılmaz, Burcu Dağdelen, Rabia Karadağ için armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Diğer bir mesajımız Aleyna Olgun'dan Ebru Kurt, farklı koğuşlarda olan canlarımız Tansu Kaplan, Eda Büyük'te aynı gökyüzüne baktığımız sürece o kadar da uzak değiliz birbirimizi. Sizi çok seviyoruz ve çok özlüyoruz. En güzel yıllarım sürgüne döndü şarkısını armağan olsun diyor Aleyna Olgun. Saat 23'ten sonra yetiştiremediğim şarkıları da yetiştirmeye çalışacağız sevgili dinleyiciler. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Özgür Ulusoy, öncelikle dostum Burak Göknel canımın içi, özledim seni, mektubun geldi, çok sevindirdi beni, kader bile yaptığım herkese selam olsun. Anla Çimen kardeşim senin de mektubunu aldım, emanetlerime iyi bak, orada canımsın abim Samet Yıldırım, canımın içi Aslan abim, ne olursa olsun unutma mutlaka bir gün, kolay gelsin abi diyerek mesajını sonlandırmış Özgür.

mektubunu aldım. Emanetlerime iyi bak. Orada canımsın abim Samet Yıldırım. Canımın içi aslan abim, ne olursa olsun unutma mutlaka bir gün. Kolay gelsin abi diyerek mesajını sonlandırmış. Özgür, olurlarına gelsin, sizi çok seviyorum, az kaldı. Hami, Toygay, Öz, akıllı oğul ve Bedirhan. Bedirhan Bedir için sayımdan sonra rapo gelecek bütün C8 koğuşuna. Bol bol selam ve hasret. Siz orada, biz burada, ailecek aile olduk. Radyoda duydum A18 Baran Özkan. Sessizce gittin, çok özlendin. Hepinizle özgür günlerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın diyerek mesajını sonlandırmış Pelin Su Köseoğlu.

İyi yayınlar. Biz A2, Koğuşundan Eda, Güney Bey, Tansu Kaplan A1'de bulunan, diğer yanımız Nursen Açalık ve A19 Koğuşunda olan abimiz Erdinç Güney. İkiniz olmadan eksik gibiyim. Yüzüme bakınca anlaşılmayan bir sürü çizik var kalbimiz. Sizsiniz ikinizi de çok seviyorum. Eda Güney Bey, Tansu Kaplan diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımız A2'den İdem Öztali, Hasret Karakuş. Biz canımızın canı, özümüz olan Nursen Açalık, seni asla unutmadık, aklımızda ve kalbimizdesin. Seninle can bağımız, hayallerimiz var küçüğüm, bazı şeyler böyle olması şartlı, seni seviyoruz, biraz sabır. Sana rağmen şarkısı armağan olsun diyor İdem Öztali, Hasret Karakuş'tan.

özelleştirme yapalım ya, onu var sevgili dinleyiciler. Merhabalar, iyi akşamlar. Büşra, kapalıda yatan sevgilim Polat Bıçak için varalım şarkısını rica ediyorum. Telefonun başında bekliyorum aramanı. Canımın içi seni çok seviyorum. İletirseniz sevinirim diyor Büşra'dan armağan oluyor. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajlarınıza yer vermeye. İyi yayınlar. Kapalı C27 koğuşunda göz bebeğim Emre Temiz'e yazıyorum. Her şey senin, ne güzel bu hayatta. İyi ki varsın umudum. Yener Dündar, Onur İhtiyaroğlu, Sezgin Palar, Celal Sakal, Selim Güven kardeşlerime de selam ederim. Fatma Temiz'den Emre Temiz'e yastığıma kokun silmiş şarkısını armağan ediyorum diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz.

Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben A20 Koğuş'undan Batuhan Say. Aleykümselam. Öncelikle aynı koğuşta kader bile yaptım. Kardeşlerim Gürkan Saf, Oğuz Şanlı, Mert Orun, Emre Elibolere, Sarı Keskin soy farklı koğuşlarda can kardeşim Ahmet Bektaş, Caner Boğa, Kadir Efe Ar, Enes Yoruklu, Tombul'un Fatih Bilgin, Emrullah Keskin, Taha Ediz. Ayarı bozulan Kantar gün gelir. Ayarı bozanları da tartar özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Batuhan Say ve kardeşlerime armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Cansu Yücebağ, Samsun TTP Kapalı'da A11 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Berkan Yücebaş'a kaç yıl geçer sevgilisin, hangi koşullarda olursam olayım, ben hep senin yanında olacağım, mesafeleri sakın dert etme sevgilim, çünkü mesafeler gelmeme engel, sadece sevmeme değil. Geçmez dediğimiz günlerin kaçıncı günündeyiz, elbet geçecek, bitecek bu zor günler, elbet kavuşacağız birbirimize oğlumuz ve ben seni her şeyden çok seviyoruz, bunu sakın unutma. Her şeyin uzakta olman hiç önemli değil. Her an, her daim aklımız ve kalbimiz seninle bir tanem. Dağlar şarkısı armağan olsun Cansu Yücebaş'tan diyor.

Yeni canım ciğerim, bir tanecik kardeşim Enes Yoruklu'ya Barış Kahraman'dan arada bir şarkısını armağan ediyorum. Onu çok ama çok seviyorum. Hep güzellikler onu bulsun en kısa zamanda. Yanımızda olsun ablası Sema Nur'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar, nasılsın Taner abi diyor. Teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Yasin. Kadın kapalı yatan hayatımın aşkı. Ömrüm son geleye seni geç bulduğum için özür dilerim. Geç de olsa hayat beni seninle ödüllendirdi. Çok şükür içinde sen olan her şeyi ömre beden en güzel ilkinsin benim. Songül'ün Yasin'inden herkese armağan olsun. Dağlarda dağlarına kar olurum şarkısı diyor. Ankara'dan Yasin mesajını ulaştırmış. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. A26'da yatan eşim Taner Şahin'i bir gün daha seni görmeden geçiyor ama kavuşacağımız. Kavuşacağız. Dün akşam aramadın. Merak ettim evdeyim. Halkın kalmasın. Seni çok seviyorum. Özlemin bir sana kocam. Sabah bekliyorum aramanı. Kendine iyi bak. Oralarda yolunu bekleyen sevdiğin var. Aklımda, kalbimde seninle kavuşmak yakın. İnşallah o hasret kaldığım kokundan öpüyorum. Özlemin dinmiyor şarkısı armağan olsun diyor dinleyicimiz. Ankara'dan Saim Başkurt, Samsun T-Tipi Kapalı C22 koğuşunda yatmakta olan oğlum Seyfullah Başkurt, Tunağan Çakır, Erdal Büyükdağ, Tunağan Sezer, Berkay Ak, Serhat Atara, Metehan Gülana ve Alperen Can'a bu hayatı ben seçtim şarkısı armağan olsun diyor. Saim Başkurt'tan armağan oluyor. İki mesaj daha ekliyoruz ve hemen şarkımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, yoğunluğu biraz azaltalım istedim. Bekleyen dinleyenlerimiz var. İyi yayınlar Kavak Cezaevinde o gün Sarı Usta, Samsun T-Tipi kapalıda yatan Gökçe Erdoğan'a selam edersini gözlerinden öperim. Geçmiş olsun dileklerimi. Diler en kısa sürede kavuşmak dileğiyle bayramdan sonra tahliye olacağım dosyayı hazırladım. Avukat aracılığıyla da savına haber yollayacağım. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Yaşanmayan günler var. Parçası armağan olsun diyor. O gün Sarı Usta. Merhabalar, ben Rabia Efnan Bağcı. Samsun T-Tipi'nde yatan Osman Bayrağı selamlarımı iletmek istiyorum. Seni çok özledim. Acilen not olarak aramanı bekliyorum. Sevgili müsaitsen diyor. Osman Bayrağı armağan olsun diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: WhatsApp üzerinden sevgili dinleyiciler, lütfen arama yapmayın, engellenirsiniz. WhatsApp üzerinden sadece yazın çünkü yayına aksıyor. Bilmeyen dinleyenlerimize bir kez daha hatırlatmış olalım. 0542 744 6555 WhatsApp numaramız. Sevdiklerinize, sevenlerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Seri bir şekilde yer vermeye devam ediyoruz mesajlarınıza. Ve hemen sıradaki mesajımıza geçiyoruz.

Yeni Samsu TTB Kapalıda C5 koğuşunda yatmakta olan Kamalı Yakup için C6 koğuşundan Barış Sandalcı, Nurican Karayel, Ali Demirtaş kardeşlerinden Göz Gönder Bana şarkısı armağan olsun, seni yürekten seviyoruz abim. Kamalı Yakup için gelsin diyor dinicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum tüm radyo dostlarına. Armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor. Can mesajını ulaştırmış. Can ve sevdikleri içinde geliyor. Son bir mesajımız bu şarkı için. Hemen sevenleriyle buluşturalım. Hayat şu an sana zor davranıyor olabilir ama hiçbir karanlık sonsuza kadar sürmez. Güçlü kal ve umudunu kaybetme. Çünkü insanın değerini bulduğu yer değil, taşıdığı kalp belirler. Şunu bil ki seni düşünen, iyi olmanı isteyen biri var. Bu günler geçecek ve bir gün yeniden gülümseyeceğiz. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a senden vazgeçme parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın için.

Yena Sezgin Köyce'ye 8 koğuşta yatmak olan canım kanım kardeşim Serkan Köle'ye selam olsun. Bugünlerde geçer abin her zaman arkanda C11 koğuşunda yatmakta olan resim yakamız Bahadır Taplan, Aydın Taplan, Recep Taplan, Bülent Taşa, Gürkan Son Sesi, Bu Gençler, Metehan Akyüz, Efe Baran Yılmaz'a, Sercan Bulut, Baran Kara, Ramazan Aslan, Bahattin Sabancılar, Mehmet Kağan Deyince, Emirhan Uçara, Yasin Aslan, başka koğuşlarda bulunan kardeşim Ömer Çelikçi, 27 koğuşunda bulunan dostum Çağatay Coşkun, Açık'ta yatmakta olan abim Bektaş Bektaş, Yusuf Uysal, kardeşim Mert Beltek ve ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Unutmayın ki aynı akvaryumda olmasak da aynı gökyüzüne sahibiz. Allah'a emanet olun diyor Sezgin Köy'de.

22.15 saatlerimiz Sami Gayrimenkul sponsorunda İsa'yla hafta sonu ve sevdikleri için gelsin. Şu anda dinliyor bizleri. Selamun aleyküm, ben Selahattin. Üstün aleyküm selam kader dili yaptığım abilerim, kardeşlerim başta olmak üzere. Belkant Yücebaş, Ramazan İspir, Cem Aslan, Murat Şafak, Kadir Gürel, Murat Teke, Orhan Kır, Mert Yakışır, Şener Yılmaz, Zeki Çağlayan, Gökhan İpek, değerli abimiz Şener Yılmaz'ın doğum gününü enişten dileklerimizle kutlarız. İyi ki varsın abim. Can parçam, nice mutlu senelere yolcu parçası armağan olsun diyor. Sonrasında diğer bir mesajımız babasından Alper'e armağan olsun. Tüm güzel şarkılar oğlum Alper için gelsin diyor. Peki. Bir başka mesajımız A14 koğuşundan Alper Ustabaş aynı koğuşta kadar birliği yaptığım abilerim Enes Yoruldu, Caner Balıklı, Hasan Emici, Selim Güven, Çetin Kalaycı, Anıl Kılıç, kardeşlerim Buğra Yılmaz, Alper Anı, Gündoğan, Emircan Karaca, Lasakaya armağan olsun diyor. Alper Ustabaş için.

İyi yayınlar Ayrı Koçu'ndan Tansu Kaplan'dan. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına dinçay. Çarıkçı için armağan olsun gözlerinden gözlerine şarkısı diyor Tansu Kaplan.

Yener Samsun Kapalı'da Fatma Keleş'ten C8'e yatan sevgili Melisa Çelengir'e bir tanem seni çok seviyorum. O kadar çok özledim ki seni, kokunu her geçen gün daha çok, hasretin ağır basıyor, güzel günler bizim de olacak. Beklediğim en güzel yarınlarımsın, yüreğimden tut şarkısı benden armağan olsun diyor Fatma Keleş'ten. Samim Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz değerli dinleyiciler. Geceye devam ediyoruz. Cumartesi gecesi daha da zevkli mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatalım. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar iyi yerinden A1 koğuşundan Münevver Temiz'e ve C8 koğuşunda olan Tuncay Temiz'e, Yasemin Temiz'den Papatya koydum kalbime, umutlarla yürüyorum. Hayat sonra evet, lakin yaşanacak güzel günler var. İnanıyorum her ya da geç biz o güzel günlerimizi tekrar göreceğiz. Sizi seviyorum. Düşen hep yerde mi kalır parçası armağan olsun diyor Münevver Temiz'e, Yasemin Temiz'den. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçelim. İyi yayınlar. A18 koğuşuna yatan Ercan Keleş'e kardeşi Mustafa Keleş'ten selam olsun. Çıkacağın güne bekliyoruz abi. Sofrada yerin hazır. Kendine iyi bak. Bugünlerde geçecek inşallah. Sen olmayınca şarkısı Ercan Keleş'e armağan olsun diyor Mustafa Keleş'ten.

İyi yayınlar Samsun Ağa 30 Koğuş'unda yatan Akın Aksoy. Benimle birlikte kader bile yaptım abilerime. Kardeşlerime gelsin Ağa 10 Koğuş'unda olan arkadaşlarıma, abilerime gelsin elbet bir gün. Bizim için de güneş doğacak diyor Akın Aksoy'dan.

İyi yayınlar. Tokat Erbağ'dan güzel yürekli oğlumun annesiyim. Ayırma koğuşunda yatmakta olan Aslan oğlum Batuhan Say'a selam ve sevgilerimi yolluyorum. Seni çok seviyorum ve özlüyorum canım oğlum. Can Özüm. Soluk Alışığım. Volkan Konak. Zindan Saraylar oğlum Batuhan Say'a ve koğuş arkadaşlarına armağan olsun, dünyadaki cennetin adıdır. Kavuşmak canım yavrum. En kısa zamanda kavuşmak eliyle seni her şeyden çok seven annen diyor.

Merhabalar, iyi yayınlar. A16 koğuşunda yatan kardeşlerim, abilerim Umut Güdül, Bora Karaca Ulaş, Hüseyin abime, Adanalı Seko'ya, Sarı Yağız'a, İmdat Kayaoğlu'na, Tonyalı Süleyman'a, Kenan Duran abime, Mami Bey, Mito kardeşlerime, Bey Kemal, Bir Gece, ben Mustafa Keskin'den sevgiler, selamlar olsun. İyi yayınlar, özgür günlerde buluşmak dileğiyle A16 koğuşunda yatan herkese selamlar olsun diyor.

Ferhat'tan aileme ve tüm radyo dostlarına armağan olsun Taner abi, emeğine sağlık diyerek mesajını sonlandırmış Ferhat ve sevdikleri içine geliyor şarkımız.

Evet, Kalpten Kalbe programında hemen sıradaki mesajlarımıza geçelim. Sevgili dinleyiciler, fazla bekletmek istemiyoruz. Sizlere gayret ediyoruz şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar. İyi günler, ben Buket Pehlivan. Çarşamba seyreti bir kapalıda A3 koğuşunda yatan kardeşim Batuhan Pehlivan. İyisindir umarım. Biz iyiyiz. Sen bizi merak etme, demir kapılar yorar adamı ama sevdiğini unutturamaz. Biz burada seni özlemle bekliyoruz. Gün gelir bu hasret biter, yine yan yana omuz omuza oluruz. Güçlü dur. Kardeşim şarkısı armağan olsun diyor Buket Pehlivan'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

yayınlar Tokat Erbağ'dan Şafak Temiz Ayrımı koşuna yatmakta olan Aslan kardeşimiz Batu Ansa'ya selam olsun Batu Hanım. Kardeşim seni çok özledim Aslan kardeşim. Benim çıkken artık hepimiz seni bekliyoruz, hep aklımızdasın, kendine çok dikkat et. Mektubunu yolladım, Allah'a emanet ol kardeşim. Anma arkadaş parçası Batu Ansa'ya kardeşime armağan olsun diyor. Erbağ'dan Şafak Temiz için geliyor. Sonrasında bir başka mesajımız.

İyi yayınlar. Yunus Emre Sisko, Samsu TTP kapalı. Dayatmat olan Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Salih Çelik, Kanat Berkay Sözkesen, Berat Sözkesen, Gökhan Safa, Kadir Birinci Engin, Öndücü Samet Ayna, Uğur Buralı Savaş, Beldeki Selam Olsun Beklenen Gün Gelecekse, Çekilen Çile Kutsallı, Yıkılma Şarkısı Armağan Olsun diyor Yunus Emre Sisko. Diğer bir mesajımız, hayırlı akşamlar, ben Samet Duyum. Samsun Kapalı'da yatağın aslan kardeşim Baha Fındık, Tuna Uçakır'a, Baran Sağlam ve Berat Bektaş'a selam olsun. Ayrılık acı bir şey şarkısı. O şarkıya daha önce yer vermiştik. Tüm kader mahkumlarına da armağan ediyorum. Aslan kardeşlerim benim diyor. Samet Duyum içinde geliyor.

Samsun T tipi açıkta altı koğuşunda yatan Ahmet Can Haliloğlu kardeşime Rabbim tekrardan en yakın zamanda güneşli günlerimize kavuşmayı nasip etsin. Az daha sabır Can kardeşim, elbet bir gün nerede kardeş şarkısı armağan olsun diyor Ahmet Can Haliloğlu kardeşime diyor.

Merhabalar, iyi yayınlar. Samsun Kapalı Yatan Canımın Canı, sevdiğim Emirhan Karaya. Uykusuz Geceler şarkısı armağan ediyorum ve onu çok sevdiğimi, her anın aklımda olduğunu söylemek istiyorum. Seni çok seviyorum sevgilim, en yakın zamanda kavuşmak dileğiyle. Emirhan Karaya armağan olsun diyor dinleyicimiz. Biraz mesaj yoğunluğunu azaltalım sevgili dinleyiciler. Daha az konuşup daha fazla şarkıya yer vereceğiz ama yoksa sabahın ilk ışıklarına kadar bu mesaj trafiğini okusak yetiştiremeyiz. Biraz birleştirme yapmamız gerekiyor. Seri bir şekilde Samsun Kapalı yatan Efe Can Bıçakçı için Olmazlara Vuruluyorum parçası armağan olsun. Seni çok ama çok özledim. Canımın içi seni çok seviyorum hala unutma diyor. Efe Can Bıçakçı için armağan olsun diyor dinleyicimiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Hatta uzatabiliriz de sevgili dinleyiciler bu gece. Tabii ki mesajlarınızı sonuna kadar hepsine yer vereceğiz.

Yatağan abim, Hürkan Yavuz ve Emre Maden, Caner Aktan, Hazar Karakuş, Hazar Göçer kardeşlerime çok selam söylüyorum. Bütün abim kardeşlerime Allah'tan sabır ve en tez vakitte çıkmalarını diliyorum. Apeş Yapan Yalnız Kuş şarkısı sevgili dinleyiciler sevenleriyle buluşuyor.

ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Ehreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşın ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek, türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize, hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde, nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde, meşeler güvermiş. Varsın güversin, söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık, yüreğini yüreğime ekle, yüreğini yüreğime ekle, kanatlansın türküler.

22.40 saatlerimiz cumartesi gecesinde Samuel Gayrimenkul sponsorluğunda sevgili dinleyiciler. Sırada 3 mesajımız, 4 mesajımız var şu anda. Hemen seri bir şekilde aktaralım aynı şarkı için. Ertuğrul Baş Ayyadık hoşuna kalan kardeşim Ali Hacı Hoş'un zor günler geçiyor ama unutma yalnız iyisin. İnşallah yakın zamana güzel haberlerle çıkacaksın. Kendine iyi bak, dualarım seninle. Bu kardeşin seni çok seviyor Ayça. Her yerde sen olmayınca olmuyor şarkısına armağan olsun Ayça her yerde diyor. Diğer bir mesajımız ben Osman Demir Ayça Baba. Dört gözle bekliyoruz çıkmanı son günler dikkat et az kaldı. Piyasaya çıkmaya sen olmayınca olmuyor şarkısı armağan olsun Ayça her yerde diyor. Diğer bir mesajımız ben Oğuzhan İçi. Canım dostum en kısa sürede güzel günlerimize döneceğimizi ve yine kol kola aynı sokaklarda göreceğimizi biliyorum. Seni çok özledik kardeşim Alihan Coşkun Allah'a emanet ol. Sen olmayınca olmuyor şarkısı armağan olsun Ayça her yerde diyor. Son olarak ben Taner Bilgin, Ayrı Koğuşu'ndan Alihan Coşkun'un dayısıyım. Yeğenim seni çok özledim Arife günü inşallah kavuşacağız o günü. O güne iple çekiyorum Allah'a emanet ol. Sen olmayınca olmuyor şarkısı armağanım olsun Ayça her yerde.

Çok ağır gittik, bir tane hareketli yayınlayalım. Kabak açıkta yatmakta olan Ömer Faruk Karatay aynı çatı altına kadar bile yaptım. Enes'te Ömer Azim, Gürkan Şenoğlu, Hilmi Can Aslan, Ramazan Aksu, Mehmet Halıcı, Erdeniz Baştaş'a, Emir Aydın'a, Fatih Badat'tan Gürbak şarkısı benden Armağan Olsun diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

0542-744-6555 WhatsApp numaramız. Yağmurlu bir Samsun gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberiz sevgili dinleyiciler. Çok şükür barajları doldurduk. Hatta taştı bile barajlar. İnşallah sel olmaz tekrar diyoruz. Havzada olduğu gibi. Geceye devam ediyoruz. Mesajlarınızda yağmur misali gelmeye devam ediyor. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Gerekirse sabaha kadar beraberiz. İyi yayınlar, ben Avuç Koğuşu'ndan Yağmur, Orta Tepe Aynı Koğuş'ta bulunduğum Selime Aydın, Gülsevim Durak, Özlem Rant, bunlara gelsin yol karardığında elveda diyen haindir elbet bir gün, Selime'nin şarkısı armağan olsun diyor Yağmur, Orta Tepe. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar. Açıkta yatan B6 Koğuşu'nda Serkan Bayır'a sıradaki parça armağan ediyorum. Tüm kader mahkumlara da armağan olsun, Serkan Bayır için gelsin diyor dinleyicimiz.

Selamünaleyküm, ben Faruk Baykır. Aleykümselam A18 koğuşunda yatmakta olan kral abi. Kral abim Can Altıntaş ve A18'e kader bile yaptığım tüm abi kardeşlerime selam gönderiyorum. Elbet bir gün kavuşmak dileğiyle Barış abinin yanında aramanı bekliyoruz. Sen olmayınca şarkısı da armağan olsun Faruk Baykara'dan. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Kabak Açıtan Ferdi Deli başta abi canım. Fatih Sancak olsam Paskapa Anıl Yalçın Uğur Kelemeroğlu Samet Polat Emre Kurta Taner Taner Caner İkizler Emrullah Kaya Bahri Yıldırım Dostların Ferhaçon Emirhan Aran Efe Hamza Altında Umut Çevilek Merhan Mervan Kalender Hakan Kar Volkan Özbeli Merçan Togaran Hafız Yaşar Temelcan Sandıkçı Emirhan Usfi Yasin Yıldırım'a selam olsun ismini unuttum dostlarıma hakkını helal etsin tez vakitte özgür çatısı altında kavuşmak dileğiyle sabır ve zaman canlarım. İyi ki varsınız gecenin sözü de dostlarıma gelsin. Mutluluğa giden yolda çevirme var ben be. Mutluluğa giden yolda çevirme var ve ben kaçak ve selam. İstek şarkımda benden abi canım ve isim Fatih Sancak ve tüm dostlara da armağan olsun diyor. Ferdi Diril'den armağan oluyor.

İyi yayınlar. 18 koşulda yatan canımız Saba Angay. Sevmek bazen aynı şeyde olup sarılamamakmış. Şimdi aramızda demir kapılar var ama kalbim senin yanında. Gün sayıyorum, sesini duymayı özledim. Bu hasret elbet bitecek. Yeter ki sen güçlü kal. Sensiz ben olamam şarkısı armağan olsun Mustafa Angay için diyor dinicimiz. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen sevgili dinciler. Sıradaki şarkı olsun demiş dinicimiz. Peki, iyi yayınlar. A24 koşunda bulunan oğlum Emre Yağızkaya. Yavrum seni çok özledik. Arkamızdaki dağımız. Seni çok seviyoruz. Efon seni çok öpüyor. Abisi perşembe gününe iple çekiyoruz. Sen benim her şeyimsin abim. Elbet kavuşacağız diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Kemal Yıldırım bütün radyo dostlarına armağan olsun. En güzel şarkılar. Ve her şey gönlünüzce olsun, emeğinize sağlık diyor. Bakalım. Sevgili Tuncay abisi, Selim Baba, Birol abi, Recai abi, Köylü, Brent'ten Buğra Genç, Arda Rengine armağan olsun. Sizleri seviyoruz, Allah'a emanet olun. Tüm güzel şarkılar armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinicimiz. Bakalım bu şarkı için bir mesajımız daha vardı ama şu anda aynı zamanda mesajımızı da arıyoruz sevgili dinleyiciler. Hemen bulunca mesajımızı da ekleyeceğiz bu şarkı için. İyi yayınlar dostum dostum şarkısı C27'de yatmakta olan Kerem Hacı kardeşime armağan olsun abim. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle inşallah. Hüseyin Yalçınkaya, Ertuğrul Yalçınkaya'dan selamlar sevgiler abim. Tez zamanda inşallah kavuşmak üzere diyor dinleyicimiz. Son bir mesajımızı ekliyoruz hemen bu şarkıya. Buradan işim Hazar Göçer'e seslenmek istiyorum. Seni çok seviyorum. Çok kısa bir süre kaldı kavuşmamıza. Bana bu hayatta son şansın. Bana bu hayatta son şansın kaldı. Nerede kullanmak istersin desi der sana. Hoşlarım. Benim için çok değerli olan abim Ünal Eker'in selam eder. Sımsıkı sarılırım adam var şarkısını. İki aslanı hediye ediyorum. Armağan olsun iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış.

İyi yayınlar, ben Cansu Yüceba. Samsun TTP kapalı dağ 11 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Berkant Yücebaş'a kaç yıl geçerse geçsin, hangi koşullarda olursam olayım, ben hep senin yanında olacağım. Mesafeleri sakın dert etme sevgilim, çünkü mesafeler gelmeme engel, sadece sevmeme değil. Geçmez dediğimiz günlerin kaçıncı günündeyiz? Elbet geçecek, bitecek bu zor günler. Elbet kavuşacağız birbirimize, oğlumuz ve ben. Seni her şeyden çok seviyoruz, bunu sakın unutma her şeyim. Uzakta olman hiç önemli değil. Her daim aklımız ve kalbimiz seninle bir tanem. Dağlar şarkısı armağan olsun. Dağlar vazgeçtim şarkısı armağan olsun. Cansu Yücebaş'tan diyor, sevenleriyle buluşturuyoruz.

Hüzün olgunlaştığı kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana. Değerli dinleyiciler, özlü sözler yeni sayfamızdan paylaştık sizlerle. Instagram'da ve Facebook'ta özlü sözleri seviyorsanız özlü sözler yeni yazarak ulaşabilirsiniz. Özel sayfam sosyal medyada kalpten kalbe Taner şeklinde. Hemen geçelim mesajlarımıza. Yener Ayırmak Koğuşu'ndan Salih Mert Keskinsoy'a bensizliğe fazla alışma, seni seviyorum sevgilim. Salih Mert Keskinsoy'a kollarımın değil kalbimin içinde büyüttüm seni. Büyüdüğünü görmek güzel ama özlemek de biraz yorucu. En kısa zamanda kavuşmak diliyle seni seviyorum oğlum. Bu şarkı canım oğluma ve arkadaşlarına armağan olsun. Eylül akşamı şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış. Format dışı ve şu anda şarkıları yetiştiremiyoruz zaten. Evet, 1-10-15 dakika sonra yayınımız sakinleşiyor sevgili dinleyiciler. O zaman daha fazla şarkıya yer vereceğiz. A26 koğuşundan Mücahit Ayaz, A4 koğuşunda yatan eşim Hilal Kayın Ayaz'a sevgilerimi gönderiyorum. İhtiyacım var sesine, gülüşüne, yokluğun taş olur çöker omzuma. Gel, ihtiyacım var bu yarım ömrüme, ihtiyacım var şarkısı eşime armağan olsun Mücahit Ayaz diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. Yunus Emre Sisko, Uğur Demiröz, Uğur Vural'a, Samet Ayna Engin, Öncücü, Oğul Güney Çakıroğlu, Tuncay Acar'a selam olsun. Söz, devletin gümüş bileziğini takmayan özgürlüğün kıymetini bilemez. Tekral Uğur Demiröz, Seneler şarkısı da armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Ayşegül C12 koğuşunda nişanım Murat Tombay, seni çok seviyorum ve çok özledim. İyi yayınlar diliyorum Ayşegül'den nişanlım Murat Tombaş'a, armağan olsun diyor.

koğuşunda yatan Erdal Can Büyükdağ aynı koğuşta kadar bile yaptığım dostlarım. Turan Çakır'a, Metehan Gülen'a, Anıl Yazıcı, Seyfullah Başkurt, Tunan Sezer, Berkay Ak, Serhat Atar, Turgay Aslan, İlhan Kutbay, Ümit Canay, Mehmet Ali Gültekin'e, Alperen Can, Yusuf Taş'a, Serkan Koloğlu ve başka koğuşlarda yatan öncelikle amcam Barış Büyükdağ, Efe Gülen'a, Yaşar Can Kaplan, Nurcan Kerem, Çelik Tanat, Yasef Yusuf, Kerem için Benim Yaşım Yok parçası Tunağan kardeşimizde Armağan Olsun bu parça diyor.

0: Evet, devam ediyor beraberliğimiz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar ki başım, her zaman senin yanındayım. Buradayız, seninle radyo dinliyoruz. Sen sakın canını sıkma, seni çok özledik, çok seviyoruz. Sen bizim her şeyimizsin, az sabret. Yakında tekrardan bir arada olacağız. Biraz sabret, kurban oldum Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a. Bir selam sağ şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Emrah Yalçın'dan armağan oluyor. Evet, bu gece yetiştiremediğimiz şarkılar var mutlaka. Kusura bakmayın sevgili dinleyiciler, çok yoğunluk var. Şu anda yoğunluğu azaltıyoruz kademe kademe. Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz bu arada. İyi yayınlar Görkem, Tanrıkulu, Samsun. Açıkta yatmakta olan öz kardeşim Ahmetcan Haliloğlu ve amcam Osman Haliloğlu'na selamlarımı söylüyorum. Elbet bir gün o güneş bize de doğacak. Görkem Tanrıkulu'ndan armağan olsun diyor dinleyicimiz. Sonrasında bir başka mesajımızla geçiş yapıyoruz. Bakalım. Mustafa Ceceli Bekle parçası armağan olsun. Samsun T-Tipi Kapalı'da A7 koğuşunda yatmakta olan Tamer Kara Aslan için güzel günler, seni bekliyorum, modunu kaybetme Sibel. Sibel'den armağan olsun diyor dinleyicimiz. Peki. Yalçın Coşkun mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar, tüm güzel şarkılar. Alihan Coşkun için armağan olsun ve dostlarına, sevdiklerine, ailesine armağan olsun diyor Yalçın Coşkun'dan.
1: Mürekkebe kalemini batır batır yaz Hakim Bey. Bu kalbimin elemini

aldığımı, ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı satır satır yaz Hakim Bey. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı, yaslandığı hep duvarda, satır satır yaz Hakim Bey. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu, ama iyi olduğumu satır satır yaz Hakim Bey. Her gün kohta ikindi de,

Hem de satır satır yaz Hakim Bey. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de, satır satır

İyi yayınlar Tutku FM 105.0. Ben Karakız Özgür Dal Bey. Bulunduğun yer ne kadar zor olursa olsun bil ki sen yalnız değilsin. Ben burada her gün seni düşünüyorum, sana dua ediyorum. Gücünü kaybetme, bu günler geçecek. Sen güçlü birisin, bunu en iyi biliyorum. En iyi ben biliyorum. İçimdeki umudu sakın bırakma, ben hep buradayım. Seni bekliyorum C5'te yüreğim. Resul Dal Bey için Deli Gömleği şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Hazar Göçer Aslan Kocam, seni çok seviyorum. İyi ki benimlesin. Varlarına şükürler olsun. Arkanda dağ bil beni. Bizi anımsatan tüm şarkılar sana armağan olsun demiş. Denicimiz daha önce yer vermiştik.

İyi yayınlar. Samsun kapalı A20 koğuşunda yatmakta olan sevgilim Batuhan Sayağı, ben var olduğum sürece senin her halini seven, her zaman yanında olan birine sahip olacaksın. Seni çok seviyorum. Bir tanem aramanı bekliyorum. Benim dünyam parçası Batuhan Sayağı, armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

mesajımız daha var sevgili dinleyiciler. Hemen bu şarkıya yetiştiriyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Kabak Açık'ta yatan Ferdi Diril'in eşi, ailem, her şeyim. Seni çok seviyorum. İyi ki tüm yollarım sana çıkmış. Sadece güzel günleri paylaşmak değil, seninle sessizce yan yana durmak bile ruhuma iyi geliyor. Sen benim dayandığım dağsın, zorlandığımda sığındığım limansın. Benim güneşim, ayım, gecem, gündüzümsün. Sen benim kalbimin en güzel köşesisin. Seni çok seviyorum, her şeyim. Ferdi Diril'e armağan olsun diyor.

İyi yayınlar annesinden Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor denicimiz. Ve bir başka mesajımız bizlere ulaşan. C22 koğuşunda yatan Erdal Can Büyükdağ A4 koğuşunda bulunan can parçam Eda Büyükdağ için eller üzer parçasını armağan ediyorum diyor Erdal Can Büyükdağ. Sonrasında bakalım bekleyen mesajlarımıza, tüm dinleyenlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizler de duyduğunuz gibi gayret gösteriyoruz. Tüm mesajınıza yer vermeye, şarkıları da yetiştirebildiğimiz kadar sevgili dinleyiciler. Mesaj trafiği yoğundu şu ana kadar. Yavaş yavaş sakinleşiyor. İyi yayınlar. Cevat Yurtan, Burak Köknel, Ersar, Ensar Çilingir, Baran, İstanbul, İstanbullu Alper için Çarşambalı İbo, Bedirhan, Seyit Ali, ismini sayamadığım C8 koğuşundaki tüm kardeşlerimi Halil Kadir Dizdar, Mertcan İlhan, Emrullah Kaya, Yağız Özbala. Gerçek dostluk mesafelerle asla azalmaz. Biz burada birbirimizin dayanağıyız. Bayramı da beraber karşılayacağız. Nice özgür bayramlara. Bir de benden selam söylersen çok sevinirim diyerek mesajını sonlandırmış Cevat Yurt'tan armağan oluyor.

23.31 saatlerimiz cumartesi gecesinde Samev Gayrimenkul sponsorluğunda sevgili dinleyiciler, evine kalın ve satımlarınızda Samev Gayrimenkul Tutku FM bünyesinde Atakum'da hizmetinizde ve mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. Gönülden gelen bir mesaj, A24 koğuşunda bulunan Emre Yağız Kayı'ya. Adın gibi Yağız'ım, ilk sevdiğim, ilk göz ağrım, yavrum Emlem. Arkamdaki dağım, aslan parçam, arkandayım annen, sağ oldukça seninleyim. Özgürlük yakında yavrum, dualarım hep seninle aslan oğlum. Arkamdaki koca dağım, seni çok ama çok seviyorum. Emre Yağız Kayı'ya armağan ediyorum diyor. Diğer bir mesajımız Efe Kansay'dan, sıradaki tüm parçalar. Aslan kardeşim, Batuhan Sayın.

İyi yayınlar biz Zahide Koşunan, Alihan Coşkun ve Samet Çangal'ın tüm T tipine sesleniyoruz. Tek gerçek Samet Yıldırım. İstek parçamız Tekirdağ'ın Vursunlar şarkısı Armağan Olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Evet, biraz hareket katacağız. Tekirdağ'ın Vursunlar Beni şarkısı Armağan Olsun diyor Alihan Coşkun.

Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Furkan Seven, Samsun TTB Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan kardeşim Tarık Seven, kardeşi Ahmet Can ve amcası İsmail için Zor Geliyor şarkısını istiyorum. Özgürlük servetiniz olsun. Bütün kader mahkumlarına selam olsun. Rabbim sabır versin diyerek mesajını sonlandırmış. Furkan Seven için geliyor.

0: zor geliyor.
1: Gülkan Seven ve sevdikleri için geldi Fatih Kısaparmak, yorumu zor geliyor dedi sevgili dinleyiciler. Ve mesajımıza geçiyoruz. Yayınımızı uzatacağız bu gece 12'ye kadar da, ama sevgili dinleyiciler 12.30'a kadar yayınımızı uzatacağız. Bir kez daha hatırlatmış olalım, dinlemede kalın. İyi yayınlar. Bugün bir anda seni merak ettim, iyi misin diye düşündüm durdum. Bazen insan ne kadar güçlü görünse de içinde çok şey taşıyor, biliyorum. O yüzden sadece şunu söylemek istedim. Sakın kendini yalnız sanma. Ben buradayım. Senin o güzel gülüşünü tekrar görmek için sabırsızlanıyorum. Kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun. Yanımda sen olmayınca parçası armağan olsun Emrah Yalçın'dan diyor. Üstelik

0: Tutku FM. Kalpten Kalbe programı devam ediyor.
1: Yener Kavak açıkta D7'de koğuşuna yatan Furkan Büyük'e seni çok seviyorum notu ile yeraltı şarkısını armağan ediyorum. Furkan Büyük'e armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız Fransa'dan selamlar. Aleykümselam. Kızlarım Deniz, Zümre ve Cemre için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Teşekkürler. Allah'a emanet olun. Solmaz Semiz'den armağan olsun diyor Fransa'dan. Solmaz Semiz ve sevdikleri için de geliyor.

İyiyeler ayede koşunan Alihan Coşkun herkes öldürür bir gün sevdiğini, kimi bir silahla, kimi bir söz ile. Tek gerçek Samet Yıldırım istek parçam, bir çift göz ağaçı her yerde diyerek mesajını sonlandırmış Alihan Coşkun.

tekrar geriye dönük bakacağız mesajlarınıza. Sevgili dinleyiciler, yayınlayamadığımız mesaj var mı, atladığımız ya da tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Özetle A24 koşunda bulunan Emre Yağızkaya oğlum. Süreyya teyzen ile oturuyoruz, seni çok seviyoruz Özgürlük, yakında yavrum, dualarımız seninle, hepsini konuşuyoruz yavrum, arkamdaki koca dağım, Allah'a emanet ol yavrum. Emre Yağızkaya'ya armağan olsun, candan ileri türküsü diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

DNA tipi açıkta A6 koğuşuna yatan Ahmetcan Haliloğlu kardeşime Rabbim tekrardan en yakın zamanda güneşli günlerimize kavuşmayı nasip etsin. Az daha sabır. Can kardeşim elbet bir gün diyor Ahmetcan. Haliloğlu'na armağan olsun diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İYNR Samsun T-Tipi kapalıda yatmakta olan Ferhat Terzi kardeşime abisi Murat Terzi'den seni çok seviyorum kardeşim. Benim her zaman yanında olacağım, sen benim her şeyimsin ve aynı koğuşta yatan Hazar kardeşimize de gelsin ve T-Tipi'nde yatan Devrim Uysal kardeşime de gelsin. Özlendiniz, Allah'ım kurtarsın hepinizi. Sen de anlarsın şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

0: ev gayrimenkul katkılarıyla.
1: Saat her gece yarısına gösteriyor yayınlar. A2'den İdem Öztali, Hasret Karakoç. Biz yanımızın canı, özümüz olan Hüseyin Ağaçalık. Seni asla unutmadık. Aklımızda ve kalbimizdesin. Seninle can bağımız, hayallerimiz ve var. Küçüğün bazı şeyler böyle olması şartı. Seni seviyoruz. Biraz sabır. Sana rağmen şarkısı armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. A24 koğuşunda bulunan Emre Yağızkaya oğlum, Süreyya teyzen ile oturuyoruz. Seni çok seviyoruz. Özgürlük yakında yavrum. Dualarımız seninle, hep seni konuşuyoruz yavrum. Arkamdaki koca dağım, Allah'a emanet ol yavrum. Candan ileri türküsü armağan olsun. Emre Yağızkaya diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Aslan dayım, Peramos, Demir Aslan abilerim, Özcan Eryiğit, İsa Keremoğlu, Aslan kardeşim Harun, Aslan dostum Deniz, Burak kuzenim, Gafar Kurt, değerli büyüklerim, Faruk Şehmizoğlu, Mesut Duman'a, Cüneyt Aşkı Niyazi, İlmaç'a, Nesih Erdoğan'a sevgi ve saygılarımla kucak dolusu selamlar. Rabbim bir an önce sizi, ailenize kavuşursun şimdiden. Sizin ve ailenizin bayramını kutlarım. Sevkan Duman'dan armağan olsun diyor. Aslan dayım Peramus, Demir Aslan için. Bayramın ikinci günü yayında olamayacağım ama birinci günü yayındayım sevgili dinleyiciler. Harife gününden başlayacağız bayram kutlama mesajınıza yer vermeye. Kalpten Kalbe programında saat 20 itibariyle hatırlatmış olalım. Usta yorumcu Musa Eroğlu'yla sizleri baş başa bırakıyorum. Tüm Tutku FM dinleyenleriyle paylaşıyorum.

İyi yayınlar Kabak Açık Cezaevi'de 7 koğuşuna yatmakta olan Furkan Büyük'e varlığın çok güzel kurban olduğum iyi geceler notu ile Gitme Bu Gece parçası armağan olsun diyor.

saatiyle de başladı beraberliğimiz ve devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar ki boş sen canını sıkma, biz her zaman senin yanındayız, her gün burada seninle olacağız. Yakın zamanda da artık sen yanımızda olacaksın. Dualarımızda hep sen varsın, aklımızda, kalbimizde sürekli sen varsın. Hiçbir zaman seni unuttuk sanma, seni hiçbir zaman unutmayacağız. Kurban olduğum, üzerini ört, hasta olma. Yarın yine seninle beraber burada radyo başında olacağız. Seni çok seviyorum, kocaman öpüyoruz. Rabbime emanetsin, kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a kirven parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Emrah Yalçın için gidiyor.

Evet, şu anda mesaide olan çalışan tüm dinleyenlerimizi de armağan olsun. Bütün güzel şarkılarımız, sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Tutku FM ailesi Samsun Montaj olarak gecenin bu saatlerinde çalışmaktayız. Kolay gelsin. Samsun TTP Ceza İnfaz Kurumu başta aidi koğuşundaki bütün abilerime, kardeşlerime selamlar olsun. Güzel günler yakında, Allah'ın izniyle en yakın zamanda dışarıda kavuşmak ümidiyle herkese selamlar. Allah'a emanet olun Samsun Montaj Can, Salim Türk, Beton Samet ve hastane başındaki arkadaşlar. Burada herkesin selamı var diyerek mesajını sonlandırmış Samsun Montaj ekibi. Evet, sonrasında bakalım bu mesajımız, bu şarkımız için önemliydi. İyi yayınlar diliyorum. A24 koğuşunda bulunan yavrum Emre Yağız Kayı'ya kavuşacağız. Beni özlediğinde elini kalbine koy yavrum. Oğul ilk göz ağrım, arkandayız. Baban ve annen kurban olduğum. Kendine iyi bak, seni çok özledik ve çok seviyoruz evlat diyerek mesajını sonlandırmış Emre Yağız Kayı'ya armağan olsun diyor.

0: unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları. Kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı. Bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: Evet, Kalpten Kalbe programında sonlara yaklaşıyoruz değerli dinleyiciler. Yayınımızı da uzattık bu gecede. Kalpten Kalbe programında Samev Gayrimenkul sponsorluğunda İyi yayınlar diliyorum. Emirhan Sefa, Demirtaş'tan kader bile yaptığım saygıdeğer abilerim, kardeşlerim Emin Binici, Ahmet Aslanoğlu, Gökmen Ülkü, Batuhan Sekmen'e, Ayhan Sisko Kadir, Hürkan Keleş'e, Mustafa Aşağı, Doğukan Demir, Mert, Seçkin Metehan, Sezak Umut Demir'i, Berşan Güldal'ı, Mustafa Topal, Samet Akçı, Rıdvan Altıntaş, Orhan Genese Bekir, Gökberk Aydın, Sercan Okumuş, Emri, Kazım Oğuz, selam olsun. Demirhan Sefa Demirtaş, tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor.

Habil Koşun'dan Aleyna Olgun, Ebru Kurt, farklı koğuşlarda olan canlılarımız Tansu Kaplan, Eda Büyüktağ aynı gökyüzüne baktığımız sürece o kadar da uzak değiliz. Birbirimizi sizi çok seviyoruz ve çok özlüyoruz. En güzel yıllarımız sürgüne döndü şarkısı bizden sizlere armağan olsun diyor. Aleyna Olgun, Ebru Kurt için gidiyor.

İyi geceler Emre Yağız Kaya'ya armağan ediyorum. Can oğluma armağan olsun. Bazı yaralar sarınca yeniden kanar. Kapanır sanırsın ama içinden içten içe sızlar. Yüreğim sustu derim. Bir ses yükselir içimden. Geçmişin izleri silinmez. Her yağmurda yeniden başlar. Geceler uzar, düşünceler ağır ağır çöker üstüme. Bir eksiklik var adı konmayan bir boşluk gibi. Ne kadar saklasam da izleri kalır bende. Yüreğim kanıyor, sessizce diyor dinleyicimiz.

0: Tutku FM.
1: Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum sevgili dinleyiciler. Bu gecede kalpten kalbe de duygularınızı, özlemlerinizi ve sevgilerinizi paylaştık. Mesajlarınızla aynı yürekte buluştuk, şarkılarla duygularınıza dokunduk. Katılan dinleyen herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Takibinde pazartesi gecesinde saat 20 itibariyle beraber olmak üzere her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: delikanlı çocuk ama berduş demiş. Varoşum, birileri memleketin kaymağını yerken ülkem yaşamalı demiş. Berduşum, onlar memleketi bir çet karnesi gibi görürken ben dere tepe dolaşıp gönüllere sevgi suyu taşımışım. Ve aşığım, bileğimde kavgam, yüreğimde sen, ölümüne şeref nöbeti beklemişim. Bir Allah'a başım eğmişim, bir seni çok sevmişim. Bu sevda benim, bu kavga benim, bunu bilmiş, bunu söylemiş.
1: Adım çıkmış yersiz yurtsuza, minnetim yok hain kalmış.

canlarım, hazır mısınız? Daha güzel, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için, kardeşlik için.

Kutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Kutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.